0: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aşk görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
1: Yo he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.

0: Mangal Döner X Lukas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 27 Haziran Cumartesi günü son grup maçları oynanacak. L grubunda Panama İngiltere ile karşılaşıyor. Maç saat 23'te yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü L grubunda Hırvatistan-Gana maçı da var. Mücadele saat 23'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü 01:30'da K grubunda Kolombiya-Portekiz maçı var. Yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar gecesi K grubunda 01:30'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan mücadelesi oynanacak. Yayıncı Magenta. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Cezayir-Avusturya ile karşılaşıyor. Maç 04'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Ürdün-Arjantin mücadelesi var. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lukas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lukas Podolski. Kebap of Champions.

0: Flensburg'da puan toplamak. Lohnt sich nicht. Ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Sadece bu hafta. Şubede yapacağın alışveriş için çifte Lidl puanı. Örneğin Funny Fresh Kessel Chips 120 gram. Fiyat lideri Lidl'de %48 indirimli. Sadece 1 euro 29 cent. Lidl lohnt sich.
1: Eşiniz, anneniz, babanız için en iyi doktoru bulmak artık çok daha kolay. Türkiye'nin önde gelen hastaneleri ve ünlü doktorları Düsseldorf'a geliyor. Kalp, ortopedi, estetik ve daha fazlası. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. 26 ile 27 Haziran Hilton Düsseldorf. Giriş ücretsizdir.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

ararken kırma kimseyi değmez. İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Flensburg'da Puan toplamak. Lohnt sich nicht. Ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Sadece bu hafta. Şubede yapacağın alışveriş için çifte Lidl puanı. Örneğin Funny Fresh Kessel Chips 120 gram. Fiyat lideri Lidl'de %48 indirimli. Sadece 1 euro 29 cent. Lidl lohnt sich.
1: Sağlıklı ve güzel bir gülüşe kavuşmak için en iyi diş hekimleriyle Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'nda tanışın. Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri Düsseldorf'a geliyor. Kalp, pediatri, estetik, saç ekimi ve daha fazlası. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran Hilton Düsseldorf. Giriş ücretsizdir.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. NRV haberleri, etkinlikleri ve daha fazlasını Metropol FM NRV Facebook ve Instagram sayfamızda bulabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın.
1: En iyi mix bu frekansta.
2: Metropol FM, senin radyon.

Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerbey'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

0: Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM NRV Facebook ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Mangal Döner X Lucas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 27 Haziran Cumartesi günü son grup maçları oynanacak. L grubunda Panama İngiltere ile karşılaşıyor. Maç saat 23'te yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü L grubunda Hırvatistan-Gana maçı da var. Mücadele saat 23'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü 01.30'da K grubunda Kolombiya-Portekiz maçı var. Yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar gecesi K grubunda 01.30'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan mücadelesi oynanacak. Yayıncı Magenta. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Cezayir-Avusturya ile karşılaşıyor. Maç 04'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Ürdün-Arjantin mücadelesi var. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lucas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lucas Podolski. Kebap of Champions.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Kuzey Renvestfalya'da kira piyasasında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. ImmoWelt verilerine göre kira konusunda eyaletin en pahalı kenti Düsseldorf oldu. Düsseldorf'ta ortalama kira metrekare başına 13,84 €. Köln'de ise bu rakam 13,43 €. Ancak en güçlü artış Düsseldorf ve Köln'de değil, Krefeld'de görüldü. Krefeld'de kiralar 4 yılda %21,8 arttı ve metrekare fiyatı 9,84 € çıktı. Hagen'de artış %20,9 oldu. Bochum'da ise kiralar %18,9 yükseldi. Bergische Gladbach ve Leverkusen'de kiralar arttı. Artış %18,4. Gelsenkirchen ve Recklinghausen hala eyaletin en ucuz büyük şehirleri arasında. Ancak burada da kiralar belirgin şekilde sürekli yükseliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Sadece bu hafta şubede yapacağın alışveriş için çifte Lidl puanı. Örneğin Funny Fresh Kessel Chips 120 gram. Fiyat lideri Lidl'de %48 indirimli. Sadece 1,29 €. Lidl lohnt sich.
3: Eşiniz, anneniz, babanız için en iyi doktoru bulmak artık çok daha kolay. Türkiye'nin önde gelen hastaneleri ve ünlü doktorları Düsseldorf'a geliyor. Kalp, ortopedi, estetik ve daha fazlası. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. 26 ile 27 Haziran Hilton Düsseldorf. Giriş ücretsizdir.

Ayşe Cimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerveyde 16 şubesiyle hizmetinizde.

Günaydın arkadaşlar. Neşeli Saatler programımız başlıyor. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Ben Ayşe Cemre. Yolda olanlara iyi yolculuklar, evde dinlenenlere iyi dinlenmeler, hasta olanlara acil şifalar diliyorum ve tabii ki zamstak bu sıcaklarda çalışan herkese kolay gelsin. Yanıyoruz dostlar, bu ne? Almanya'nın en sıcak, yani tarihte en sıcak günlerine geldik. O da gelsin zaten, bizi bulsun, azıcık daha bekleseydin arkadaş. Bir de bıktık ya, her sene bugün tarihte en sıcak gün. Bugün tarihte en sıcak gün diye. Merak ediyorum, bu sıcak günleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Almanya'nın her yerinde klima yok. Yaygın değil klima kullanmak. Türkiye'den gelen arkadaşlarım diyor ya, sizin evde nasıl klima olmaz? Ya kardeşim 2-3 gün sıcak oluyor zaten. Geriye kalan günler soğuk. Ama bu 2 günü 3 günü atlatmak için ben de düşünmüyor değilim. Ama gel gör ki memlekette klima kalmamış. O konulara değineceğiz. Ama ilk önce sizlere merak ediyorum. Nasılsınız? Nasıl geçti haftanız? Bu sıcaklarda nasıl baş ediyorsunuz? Yollayın gelsin.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Almanya'da hazırlanan yeni bir hukuk raporu AfD'nin anayasal düzene aykırı hareket ettiği görüşünü ortaya koyunca parti hakkında olası yasak süreci yeniden tartışılmaya başlandı. Sivil toplum kuruluşu GFF tarafından hazırlanan raporda partinin demokrasi ve insan onuru ilkelerini ihlal ettiği savunuluyor. Rapora göre AfD hakkında yapılacak bir yasak başvurusunun başarı şansı bulunuyor. Ancak böyle bir sürecin başlayabilmesi için Federal Meclis Bundestag, Eyaletler Meclisi Bundesrat veya federal hükümetin resmi başvuruda bulunması gerekiyor. CDU ve CSU ise şu aşamada yasak sürecine mesafeli yaklaşmayı sürdürüyor, tartışma devam ediyor. Bu ve diğer tüm haberlerimizi metropolfm.de sayfasında da bulabilirsiniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Sadece bu hafta şubede yapacağın alışveriş için çifte Lidl puanı. Örneğin Funny Fresh Kessel Chips 120 gram. Fiyat lideri Lidl'de %48 indirimli. Sadece 1 euro 29 cent. Lidl lohnt sich.
3: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa
4: ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Bir saniye. Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRV'de olan biteni kaçırmayın. Metropol FM. Sosyal medyada da senin adresin.
5: Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
6: Tam Taşçı ve Ramo. Çaldılar şarkılarıyla günümüze eşlik ediyorlar. Ben de o sırada sizi...

0: futboldan anlarım diyorsan, o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM Skor Kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Ay arkadaşlar, size bir şey anlatacağım. Ben yayına gelmeden önce mutlaka bir rüya görürüm ve rüyam bu sefer çıktı. Sizinle ilgili değil. Ama ya benim butonlarım kayıp. Her sunucunun böyle bir butonu olur. Benim butonlarım kim ne yaptı ya? Esra. Allah Allah. Hakan, acaba sen mi yok ettin butonlarımı? Bir tek gülmeye basabiliyorum. Diğer tüm efektlerim kayıp ve ben bunu rüyamda görmüştüm. Allah Allah, hayırdır inşallah. Bak, gün boyunca sadece buna basabileceğim, bakın. Şaka şaka, o kadar da basmam. Kendi kendime gülüyorum zaten. Ama sizce hangi sunucu benim butonları kaybetmiş olabilir? Hakan mı? Esra mı? Arda mı? Serdar mı? Daha kimler var? Mert mi? Benim butonlarım nerede arkadaş? Efendim, Derya Ulu şımarık şarkısıyla, yepyeni şarkısıyla radyolarınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Ya dinleyicim aradı, Mutlu diyor ki, Ayşe sen butonlarını kaybetmiş olabilirsin, bulamıyor olabilirsin. O zaman dinleyicilerin senin için butonları yapsın. Ya çok güzel. Arkadaşlar şimdi bana bir adet alkış butonu lazım. Ses kaydı olarak atarsanız severim, sevinirim. Bir adet alkış butonu. Bir adet butonu. Gülme butonumu da artık değiştirelim ya. Bir adet gülme butonu. Gerisini de size bırakıyorum. Var mısınız? Bana buton sesi yollayacak arkadaş, seni arıyorum. Ses kayıtlarınızı bekliyorum. Bu arada butonlarımı kim kaybetti derken, Esra mı, Hakan mı, Arda mı diye dolanırken teknisyen arkadaşımız Anıl yazdı. Hiçbiri ben silmiş olabilirim. Şu an butonum olmadığı için Anıl benim butonumu niye siliyorsun?

0: Neşeli Saatler programında nasılsınız arkadaşlar? Mikrofonda ben Ayşe Cemre. Harika ses kayıtları geldi aramıza yeni katılanlar için. Arkadaşlar ben bir rüya gördüm ve bu rüyada benim butonlarımın hepsi kaybolmuş. Yayına gireceğim ve butonlarım yok. Bugün sabah geldiğimde bunun gerçekleştiğini gördüm. Ya kusura bakmayın, biraz Hakan'ı suçladım, Esra'yı suçladım, Arda'yı suçladım, tüm sunucuları suçladım. Bir tek gülme butonum kalmış. Bir dinleyicim de dedi ki, Ayşe dedi, bir dinleyiciler yollasın sana butonlarını yapsın. Mesela alkış butonum şu an yok. Müthiş bir alkış butonu yollamış dinleyicim. Hemen dinliyoruz.
1: Hello.
0: Bunu kullanırım ben. Dedikodu olunca harikasınız arkadaşlar. Sizi hemen şöyle söyleyeyim. Alkışlıyorum. Bugünden itibaren alkış butonum budur.

hayat bayramı olsa diyoruz, eskilere gidiyoruz. Sizce başka hangi butonlar eksik? İnternetten ben de bulabilirim arkadaşlar butonlar. Sesler sistemde bu var. Ama siz yapınca daha güzel oluyor.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da tarihi sıcaklık rekoru kırıldı. Alman Meteoroloji Dairesi'ne göre Saarbrücken Burbach'ta sıcaklık 41,3 derece olarak ölçüldü. Bu değer ülkede bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak açıklandı. Yetkililer hafta sonunda da 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ve bazı bölgelerde şiddetli fırtına riski beklendiğini bildirdi. Dünya Kupası'nda Almanya'nın son 32 turundaki rakibi Paraguay oldu. Karşılaşma 29 Haziran Pazartesi günü saat 22.30'da Boston'da oynanacak. Maçı ZDF canlı yayınlayacak. Almanya turu geçerse son 36'da Fransa-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. Venezuela'da meydana gelen ağır depremlerin ardından can kaybı 920'ye çıktı. Binlerce kişi yaralandı, çok sayıda insan ise hala kayıp. Almanya dahil birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri felaket bölgesine gönderiliyor. Yetkililer enkaz altında hala hayatta kalanlara ulaşılabileceğini belirtiyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında yaşamını yitirdi. İleri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören sanatçı, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Kadir İnanır pazar günü düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
2: Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Almanya resmen fırına dönüyor. Meteoroloji hafta sonu bazı bölgelerde sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkabileceğini uyarısını yaptı. Ben de uyarmış olayım. Eğer haberiniz hala yoksa, soğuk klimalı bir yerde yaşıyorsanız, şu an insanlar terden terliyor. Terden terliyor yani. Peki bu sıcaklarda kimler özellikle dikkat etmeli? 65 yaş üzerindeki kişiler, bebekler, küçük çocuklar, hamileler ve kalp ya da tansiyon hastaları mümkünse öğle saatlerinde dışarıya çıkmaması öneriliyor. Harika butonlar yollamışsınız bana arkadaşlar. Harikasınız. Bol su içmek, açık renk kıyafetler giymek ve özellikle 11 ve 17 saatleri arasında doğrudan güneşte kalmamak, uzun da kalmamak çok önemli. Bunlar tavsiyeler. Siz uyarsınız, uymazsınız bilmem. Ama bence uyun. Hatta ben yanıma ne aldım biliyor musunuz? Böyle küçük bir havlu aldım. Alak olursun. Ne olur ne olmaz. Klima bozulur, bir şey olur diye o havluyu suya tutacağım. Ve böyle enseme yapıştıracağım arkadaşlar. Şimdi Almanya'daki sıcaklığın şakası olmaz. Hani biz diyoruz ya, bizim memlekette zaten biz bu sıcakları görüyoruz. Evet, ama bizim memleketin havası da ayrı. Arada da esiyor. Burada o bile yok. Özellikle büyük şehirde yaşıyorsanız, Berlin, Frankfurt gibi bir yerlerde dikkatli olun.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk. Hadi laptop, tablet ve telefonu çıkar.
3: Baba shop durst.
4: Tamam, iç şunu hemen sonra çöpe at. Parfüm için poşet nerede?
5: Kein Stress. Am Köln-Bonn Airport kann alles in der Tasche bleiben. Getränke können Sie auch mitnehmen.
3: Echt?
5: Ja. Und ab diesem Sommer sogar bis zu 2 Liter.
4: Ah, işte tatil böyle başlamalı.
6: Yeni teknoloji sayesinde artık her şey çok daha hızlı. Üstelik ailelere özel bir geçiş noktası da var. Köln-Bonn Airport. Einfach entspannter.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. NRV Facebook ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
0: Mebrure, Zatı Şahanesi.
3: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
0: Umur Doma, Yardım Et.
4: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
0: Derya Ulu, Şımarık.

Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Tüm zamanların en güzel bir günümüzün en yeni şarkılarıyla. Ya bir şey soracağım. Burada Almanya genelinde AVM'lere girdiğimde ilk okuduğum şey ne biliyor musunuz? Ventilatör ve klimamız kalmamıştır. Özellikle koskoca Berlin'de. Ya arkadaş, siz bilmiyor musunuz bu kadar sıcak olacağını? Ona göre satsanıza. Bizimkiler nerede acaba, onu düşünüyorum. Bizimkiler olsa yani seyyar satıcılığını bile yapardı bu klimanın. Ya da var, biz bilmiyoruz. Varsa klima satan. Sosyal medyada da çok ilginç görüntüler var. Bir tek ben görmemişim bu paylaşımlarda. Bazı mağazalarda işte ventilatör ve portatif klimaların rafları tamamen boşalmış yazısı var. Ve hani AVM'ye adımını atmadan o yazıyı görüyorsun. Ya bir dur, bir merhaba de ya. Yok mu kuytu köşede de bir şey? Bilmiyor muydunuz bu kadar sıcak olacağını? Daha fazla alsaydınız ya, ona göre satış yapsaydınız ya. Şimdi bizim Türkiye'de olsaydı, o

0: Mangal Döner X Lukas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 27 Haziran Cumartesi günü son grup maçları oynanacak. L grubunda Panama İngiltere ile karşılaşıyor. Maç saat 23'te yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü L grubunda Hırvatistan-Gana maçı da var. Mücadele saat 23'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü 01:30'da K grubunda Kolombiya-Portekiz maçı var. Yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar gecesi K grubunda 01:30'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan mücadelesi oynanacak. Yayıncı Magenta. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Cezayir-Avusturya ile karşılaşıyor. Maç 04'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Ürdün-Arjantin mücadelesi var. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lukas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lukas Podolski, Kebapov Champions.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Sadece bu hafta şubede yapacağın alışveriş için çifte Lidl puanı. Örneğin Funny Fresh Kessel Chips 120 gram. Fiyat lideri Lidl'de %48 indirimli. Sadece 1 euro 29 cent. Lidl lohnt sich.
2: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
3: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM NRV Facebook ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Bakın dinleyicilerimiz serinlemek için ne yapıyormuş? Şu an canlı yayın hattımda. Sara var, merhaba.
2: Merhabalar. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sizi duydum, iyi oldum.
1: Çok teşekkür ederim. Peki ne yapıyorsun şu an serinlemek için?
2: Valla ne yapalım? Göle gidiyoruz yüzmeye. Vallahi. Yüzme demek olursa ona.
1: tabii bizim denizlerimiz gibi olmuyor değil mi?
2: Tabii ki, tabii ki. Ama biz de bir şekilde burayı böyle bir Antalya, Alanya, ne bileyim Türkiye havasına çevirmeye çalışıyoruz.
1: Güzel.
2: Sanki oradaymışız gibi.
1: Berlin'den gidiyorsunuz. Hangi göle?
2: Evet, Tosun tarafına.
1: Tosun'da güzel bir göl varmış arkadaşlar.
2: Evet, tavsiye ederim.
1: Hadi bakalım o zaman iyi serinlemeler.
2: Aile için, ailelikçe beraber gidilebilecek güzel bir
1: bana
2: yer.
1: Bana az önce ne dedi şu an böyle uslu konuştuğuna bakmayın. Bana ne dediler biliyor musunuz? Dedi ki boşver işi gücü ben seni almaya geleyim beraber gidelim.
2: Valla geleyim. Bana adresi gönderin direkt oraya gelip alıp
1: gidelim. Arkadaşlar birden kaybolursa.
2: Arabada bir sürü yemek var.
1: Ay sus tamam vallahi bak giderim.
2: Uzun içecekler var, dondurma var, her şey var.
1: Bu arada çok özel bir günmüş yoksunuz sizin için.
2: Evet bugün benim kardeşimin doğum günü. 40 yaşına girdi kendisi.
1: Nice mutlu yıllara.
2: Şu an kendisi sizi dinliyor. Teşekkür ederim. Dinliyor buradan. Zaten hep sürekli Metropol FM'i dinliyor. Ve yani abla kardeşim arıyoruz Metropol FM'i.
1: Harikasınız.
2: Sürekli böyle sizin iyi dinleyicilerinizdeniz.
1: Süpersiniz. O zaman daha nice 40 yaşlara birlikte kardeş kardeş omuz omuza vererek güzel günleri, kötü günleri atlatarak diliyorum. Allah hep iyi insanlar çıkarsın karşınıza.
2: Amin inşallah. Kardeşimi buradan ben de kutluyorum.
1: İsmini de söyleseydin. İsmi ne?
2: Salis ismi.
1: Salis, happy birthday.
2: Happy birthday my brother.
1: Hello Scooter.
2: Ben çok isterim benim kardeşim. Azerbaycanca tebrik edebilir miyim?
1: Et.
2: Kardeşim seni buradan tebrik ediyorum. Böyük oğlan olasan. Öpürüm seni çoklu çoklu.
1: Harikasınız. Sıradaki şarkı size gelsin. İyi yolculuklar, iyi serinlemeler.
2: İyi ki siz de varsınız. Metropol FM çok teşekkür ederiz. Sizi severek dinliyoruz.
1: Çok hep teşekkür ederiz. İyi ki sizler de varsınız.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da tarihi sıcaklık rekoru kırıldı. Alman Meteoroloji Dairesi'ne göre Saarbrücken-Burbach'ta sıcaklık 41,3 derece olarak ölçüldü. Bu değer ülkede bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak açıklandı. Yetkililer hafta sonunda da 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ve bazı bölgelerde şiddetli fırtına riski beklendiğini bildirdi. Dünya Kupası'nda Almanya'nın son 32 turundaki rakibi Paraguay oldu. Karşılaşma 29 Haziran Pazartesi günü saat 22.30'da Boston'da oynanacak. Maçı ZDF canlı yayınlayacak. Almanya turu geçerse son 36'da Fransa-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. Venezuela'da meydana gelen ağır depremlerin ardından can kaybı 920'ye çıktı. Binlerce kişi yaralandı, çok sayıda insan ise hala kayıp. Almanya dahil birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri felaket bölgesine gönderiliyor. Yetkililer enkaz altında hala hayatta kalanlara ulaşılabileceğini belirtiyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında yaşamını yitirdi. İleri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören sanatçı, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Kadir İnanır pazar günü düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: İrem Derici günümüze eşlik ediyor. Durum çok acil şarkısıyla. Metropol FM'desiniz, ben Ayşe Cemre. Neler yapıyorsunuz sıcak havada?

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Bugün Güney Amerika futbolunun en önemli savunmacılarından birini konuşacağız. Davinson Sanchez, Kolombiya savunmasının atletik ve güçlü isimlerinden biri. Hızlı, sert, hava toplarında etkili ve fiziksel mücadelede kolay kolay geri adım atmayan bir stoper. Namı diğer Şef. Sanchez ülkesinden sonra Ajax'da Avrupa'ya açıldı, Tottenham'da Premier Lig tecrübesi kazandı ve Galatasaray'da savunmanın liderlerinden biri haline geldi. Sarı kırmızılı takımla şampiyonluklar kazanan futbolcu son sezonunda da Galatasaray'ın savunmasının en önemli isimlerinden biriydi. Hava topları, birebir savunma ve geriden çıkışlarda güçlü performans sergiledi. Süper Lig'in baskılı büyük maçlarında da liderlik gösterdi. Müthiş atletizmi sayesinde yeri geldi çizgiden top çıkardı, yeri geldi rakip ceza sahasında tehlikeler yarattı. Kafa gollerinde de o vardı. Davinson'un Galatasaray taraftarıyla kurduğu bağ çok güçlü. Sarı kırmızılı tribünler onun kritik müdahalelerini, hava toplarındaki üstünlüğünü ve büyük maçlarda gösterdiği liderliği sahiplendi. Türkiye'de yalnızca iyi bir stoper değil, savunmanın güven veren karakterlerinden biri olarak görüldü. Karakter olarak sakin ama sert, panik yapmadan müdahale eden, takım arkadaşlarını yönlendiren ve büyük maçlarda sorumluluk alan bir oyuncu. Zaman zaman hatalar yapabilir, dikkat. 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya için Sanchez'in katkısı savunma güvenliği olacak. Hücumda Luis Diaz gibi yıldızlar sahne alırken, arkadaki dengeyi koruyacak isimlerden biri Davinson Sanchez olacak.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Tam bu havalara göre bir şarkı. Ebru Polat, hava çok sıcak.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
2: Ya harika şarkılar var bugün arkadaşlar. Bu şarkıyı hatırlayan var mı aranızda? Serdar Ortaç, Poşet.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gelsenkirchen'de aşırı sağcı AfD sosyal yardımlarda organize dolandırıcılık yapıldığını öne sürdü. İddiaya göre yurt dışında yaşayan bir patron Güneydoğu Avrupa'dan gelen kişilerin aldığı sosyal yardım paralarını topluyor. Ancak Gelsenkirchen polisi bu iddiayı doğrulamadı. Polis sözcüsü Florian Mühlenbrock, Gelsenkirchen'den yurt dışında yaşayan tek bir kişiye sosyal yardım parası aktarıldığına dair ellerinde güncel bilgi olmadığını söyledi. Kentte sosyal yardım dolandırıcılığına karşı kontrol yapılıyor. Geçen yıl yapılan kontrollerde 518 Bulgaristan ve Romanya vatandaşının Gelsenkirchen'de kayıtlı olduğu ancak gerçekte orada yaşamadığı belirlenmişti. Gelsenkirchen Belediye Başkanı Andrea Hense de organize bir patron dolandırıcılığını doğrulamadı. Caritas Gelsenkirchen Mülteci Yardım Ekip Sorumlusu Michael Nienhaus ise birçok göçmenin işverenler ve ev sahipleri tarafından sömürüldüğünü söyledi. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
3: Ege Türk.
4: Pasaportlar nerede?
5: Anne, my ladekabel.
4: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
6: Sakin ol. Köln Bonn'dan uçuyoruz.
4: Ha tamam. Bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
7: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM, NRV Facebook ve Instagram sayfamızı takip edin. Günlük gelişmeleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Arkadaşlar, hanginiz kale sahibi olmak ister? Şimdi Ayşe Cemre kale mi dağıtıyor falan diye düşünmeyin ama... Bedavaya kale mi dağıtıyorsun demeyin. Ya, olabilirsiniz bu arada. Hamburg'da gerçekten tarihi bir kale satışa çıkarıldı. Üstelik fiyatı da... olabilirsiniz derken bazılarınız olabilir belki, 1 milyon euro. Ama işin ilginç tarafı şu, dışarıdan böyle kocaman görünüyor kale ama içerisi sadece 71 metrekare. Alman kalesi yani. İçinde küçük bir şövalye salonu bile var ve kocaman görüntüsüne rağmen normal bir evmiş gibi yaşayabiliyorsunuz. Özellikle etkinlikler için kullanılan tarihi bir bölüm de bulunuyormuş. İşte yıllardır düğünlerde, konserlere böyle ev sahipliği yapmış. Şimdi de yeni sahibini bekliyor. Belki sen olabilirsin. Niye hala satılmadı diye düşünüyor da olabilirsiniz. Çünkü tarihi eser statüsü biliyorsunuz. Almanya'da tadilat yapamıyorsunuz. Bakımı oldukça masraflı. Hani ev sana ait oluyor. İstediğimi yaparım, ev benim diye düşünüyorsunuz değil mi? Ama Almanya'da yok. Tarihi eser denildiği anda zaten yandın. Kaleyi almak belki mümkün ama onu ayakta tutmak çok zor oluyor. Ya peki, diyelim ki size bu kaleyi biri hediye ediyor. İçinde yaşar mıydın yoksa otele mi çevirirdin? Gamze, fanatik!

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Saate bakalım, 12.11'i geçiyor. Sizlerle birlikte zaman su gibi akıp geçiyor arkadaşlar. Ya bir şey soracağım. Tatile gittiğinizde en sinir olduğunuz şey ne oluyor? Diyelim ki bir otele gittiniz özellikle. Ya da plajdasınız. Ya da havuzda. Ya bence çoğu kişinin cevabı aynı. Sabah havuza iniyorsun. Bütün şezlonglarda havlu var. Ama ortada kimse yok. Şimdi hangi milletin bunu yaptığını söyleyebilirim ama bana kızarlar. Siz kimin yaptığını biliyorsunuz. Sabahın 6'sında bak tatildesin. Sabahın 6'sında 5'inde kalkıyor. Oraya illa o havlusunu koyuyor arkadaş. Böyle bir şey yok. Ben tatilde olacağım. Para versen o saatte kalkmam. Deli miyim ya? Yatarım. İşte İspanya'da bir kadın var şu an sosyal medyada gündemde. Buna daha fazla dayanamamış. Ne yapıyor biliyor musunuz videoda? Saatlerdir boş duran, havluyla rezerve edilen şezlonglardaki havluları tek tek kaldırıp başka bir yere koymuş. Vallahi helal olsun. O anlarda sosyal medyada paylaşıldı tabii ki. Ve çoğu kişi şöyle yazmış. Helal olsun, herkes aynı parayı ödüyor. Kimileri de başkalarının eşyasına dokunamazsınız. Kim olduğunu siz düşünebilirsiniz zaten. Şimdi size sormak istiyorum. Siz olsanız o havluları kaldırır mıydınız? Yoksa hiç karışmaz mıydınız? Benim içimden geleni yapmış abla vallahi. Ne yalan söyleyeyim.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Sadece bu hafta şubede yapacağın alışveriş için çifte Lidl puanı. Örneğin Funny Fresh Kessel Chips 120 gram. Fiyat lideri Lidl'de %48 indirimli. Sadece 1 euro 29 cent. Lidl lohnt sich.
2: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa...
3: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
6: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
7: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
8: Tabii, nereden olsun?
7: Depo Market'in yakınında.
8: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
7: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
9: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
10: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restaurant Unterrasse, Olympiaweg 2, Köln.
0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
11: Emre Fel henüz 10 yaşında şarkısıyla radyolarınızda, ardından haberlerle sizlerleyiz.

0: Metropol FM Aktüel North Rhine-Westfalen.
1: Değerli dinleyenler, NRW'de aşırı sıcaklar nedeniyle hayat olumsuz etkileniyor. Tönis Force'da 40,2 derece ile Haziran rekoru kırıldı. National Express RE1, RE4, RE5, RE6 ve RE11 hatlarında saat 13 ile 19 arasında seferleri durduruyor. Öğleden sonra fırtına ve sağanak riski de bulunuyor. Dürrenecht Badezi'de 14 yaşındaki bir çocuk kayboldu. Çocuğun arkadaşlarıyla bindiği bottan suya düştüğü ve ardından battığı bildirildi. Cuma günü yapılan aramalar sonuç vermedi. Çalışmalar bugün devam ediyor, göl ise kapalı olacak. Düsseldorf, Derendorf'ta Haus der Kultur'un açıldı. Derendorf'taki merkez 54 göçmen derneğini aynı çatı altında buluşturuyor. Türk, Hint, Bulgar, Sinti ve Roma dernekleri de projede yer alıyor. Belediye projeye 2027'ye kadar 1,37 milyon euro destek veriyor. Değerli dinleyenler, NRW gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
2: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Neşeli Saatler programındasınız. Mikrofonda ben Ayşe Cemre. Saatlerimiz 12.28'i gösteriyor arkadaşlar. Size ilginç bir hobiden bahsetmek istiyorum. Son dönemlerde bazı insanlar, belki senin de hobinde bu olabilir, belki senden bahsediyorum hatta, boş zamanlarda market geziyor. Yanlış duymadınız. Alışveriş yapmak için değil. Yani gerçekten sadece raflara bakmak için. Yeni çıkan ürünler böyle inceleniyor, farklı ülkelerden gelen yiyecekler bakılıyor, fiyat karşılaştırıyor. Hatta bazıları bunun sosyal medyada video haline bile getirmiş. Ya bazıları için neymiş biliyor musunuz? Stres atma yöntemi. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Ich liebe es, einfach zu einer Drogerie zu gehen. Hatta hani şimdi reklam olmasın, ismini vermeyeceğim ama Osman diyorum ben ona. Neredesin? Osman'dayım. Bakın ne kadar yorgun olursam orayım. Oraya giriyorum. Kremmiş, efendime söyleyeyim, saç bakımıymış. Bayılıyorum, dolaşıyorum. Sonra ne ihtiyacım yoksa alıyorum. Benim stres yöntemim de buymuş arkadaşlar ve ben yalnız değilmişim. Yeni hobi alanım market gezmek. Peki, sizin ilginç hobiniz var mı? Ya da tanıdığınız bir insanın ilginç hobisi var mı? Yollayın gelsin.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
0: Çok güzel bir şarkı ya. Ne kadar negatif varsa bu şarkıyla pozitifleşsin arkadaşlar. Güldük döktüm yollarına Tarkan.

0: Hou, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Neşeli Saatler programındasınız. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Almanya'nın tarihte en sıcak günlerine denk geldik. Bugün ve yarın dikkatli olun arkadaşlar. İlginç hobilerden bahsediyoruz. Ha bak, bir dinleyicim yazmış. Şimdi arkadaşlar, benim hobilerimden biri market gezmek. O yaşa geldim. Bir de bir görün beni ama böyle ellerimi arkaya alıyorum. Sanki böyle marketin sahibiymiş gibi. Gerekli gereksiz ne var alıyorum yani. Markette dediğime bakmayın. Osman diyorum ben. Reklam olmasın, isim vermek istemiyorum ama. Bayılıyorum. Kremler, efendim saç bakımları. Yok şu, yok bu. Yeni gelen bir şey var mı? Dolanıyorum. Mis gibi de oluyor ya. Stres atıyorum. Ve bazı insanlarda bu olay çoğalmış. Ama dinleyicim diyor ki o hobi değil diyor. Yani hobi olarak giriyorum diyor ama marketin için içerisi hep serin oluyor o yüzden. Ama o zaman başka marketlere giderdim. Osman'a niye gideyim? Benim yerim orası. Bence hobi ya. Market gezme. Özellikle bir yaştan sonra. Evet, bakalım. Canım dinleyicilerim. Benim hobim emlak sitelerine girip minyonluk evlere bakmak. Alacakmış gibi saatlerce kesiyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Aslında çok iyi. Ayağın alışsın, hatta git bak. Belki uğurlu gelir, kısmetse senin olur. Güzelmiş, bu hobiyi beğendim bak. Bu hobiyi anında kendime yazıyorum. İnşallah benim de böyle bir hobim olur. Ay şurada bir hobi var, tövbe yarabbi. Aman yarabbi. Ay okusam mı bilemedim. Ben mezarlıkları gezmeyi seviyorum. Kulağa garip geliyor. Yo gelmiyor. Ama bana çok huzur veriyor diyor. Aa, demek sen sessizliği seviyorsun. Acaba nerede yaşıyor? Sessiz bir yerde mi yaşıyor bu dinleyicimiz? İnşallah sessiz bir yerde yaşıyorsun. İnşallah bana uzak yaşıyorsundur.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya Sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk. Antalya, Bodrum, İstanbul, letzter Aufruf, İzmir und Ankara.
3: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
4: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
5: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln, Bonn Airport.
6: İşletme sahipleri kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Kuosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Kuosandel. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
7: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
8: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızla Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran, Hamburger Straße 10, Brühl.
9: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte pek yakında açılıyor.
10: Lindenstraße 54, Bergisches Viertel.
11: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
12: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
13: Feridun Düzağaç radyolarınızda. Dipteyim, sondayım, depresyondayım şarkısıyla. Metropol FM'desiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandıkça eşleşmeler belli oluyor, sürprizler yaşanıyor. Bir türlü bitmiyor sürprizler bu kupada. Her gün yeni bir sürpriz, yeni bir rekor yaşanıyor. E tabi 48 takım olunca sürpriz de fazla oluyor. Öyle gözüküyor ki nerede çokluk orada sürpriz. Gecenin sürprizi Yeşilburun Adaları'na ait. Favori olmadıkları ve elenmelerinin beklendiği grubu ikinci sırada bitirdiler. Ada ülkesi futbol tarihinde ilk kez bir sonraki tura çıktı Dünya Kupası'nda. Bu başarıya en çok sevinen Yeşilburun Adaları'nın kalecisi Vozinya'nın annesiydi. İlk maçı tribünden izleyememişti. Vize almak için paraları yetmemişti çünkü. Sonra gereken para bulundu ve Vozinya annesiyle birlikte bir sonraki tura bile çıktı. Aynı grubu İspanya'da lider bitirerek bir sonraki tura çıktı. Turnuvadaki ikinci hat-trick'i de izledik dün akşam. Fransa Norveç'i 4-1 yenerken Osman Dembele yarım saatte 3 gol attı ve gol krallığı listesine de girdi. Kylian Mbappe, Haaland ve Vinicius Junior'la birlikte 4 gol atan bir diğer oyuncu oldu. Grupta Senegal'de Irak'ı 5-0'la geçti. Sabaha karşı oynanan maçlarda ise Belçika Yeni Zelanda'yı 5-1 yendi. İran ise Mısır'a karşı çok daha olumlu bir futbol oynarken sahadan 1-1'le ayrıldı. Bu skorla Mısır bir sonraki tura ikinci olarak çıktı. İran ise yaşadıkları bütün vize ve seyahat kısıtlamalarına karşın 3 maçta 3 puana ulaşarak en iyi 3. olarak bir sonraki tura çıkabilirler. Oynanan maçların ardından son 32 turunda bazı eşleşmeler de belli oldu. Almanya Türkiye ile aynı gruptaki Paraguay ile eşleşti. Maç pazartesi akşamı 22.30'da oynanacak. D grubundan tur atlayan diğer takım da Avustralya'ydı. Avustralya da Mısır'la eşleşti. Yani Türkiye gruptan çıksaydı bir sonraki turda rakibi Almanya ya da Mısır olacaktı. Fransa İsveç'le, Hollanda Fas'la, ABD Bosna Hersek'le, Brezilya Japonya'yla, Fil Dişi Sahili Norveç'le, Arjantin ise Yeşilburun Adaları'yla bir sonraki turda karşılaşacak. Bugün gruplarda son maçlar oynanıyor. Arjantin Ürdün'le karşılaşacak. Acaba Messi oynayacak mı? Kaç gol atacak sorusu akıllarda. Dünya Kupası heyecanı tüm gelişmeleriyle devam ediyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi. Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
2: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
3: Bu şarkı karmaya inananlara gelsin. Bengü, karma.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Bu sıcaklara dayanamayan varsa aranızda küçük bir tüyom var. Havluyu alın, ıslatın. Kafanıza veya omuzlarınıza atın. İyi serinlemeler.

bayar.

Neşeli Saatler programındasınız. Ya arkadaşlar eriyoruz, eriyoruz. Bu ne sıcak böyle? Meteoroloji hafta sonu bazı bölgelerde sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkabileceğinin uyarısını yaptı. Ve araştırmalara göre Almanya'nın tarihte en sıcak gününe denk geliyoruz. Özellikle yarın. Aşırı sıcakların ardından şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar da bekleniyor. Yani sadece sıcakta bitmiyor arkadaşlar. Valla ben yağmur yağmasına sevinirim, azıcık serinleniriz diye düşünüyorum ama hava yine de çok sıcak olacağı için yine yapış yapış olacağız yani. Peki bu sıcaklarda kimler özellikle dikkat etmeli? Bakın burası çok önemli. İyi dinleyin arkadaşlar. 65 yaş üzerindekiler, bebekler, küçük çocuklar, hamileler, kalp ya da tansiyon hastaları. Önemli olan bol su içmek, açık renk kıyafetler giymek ve özellikle 11 ve 17 saatleri arasında doğrudan güneşte kalmamak, bunları uzmanlar tavsiye ediyor, öneriyor. Bu arada sosyal medyada ilginç görüntüler paylaşılmaya başladı. Bazı mağazalarda vantilatör ve portatif klimaların rafları tamamen boşalmış. Hatta bazı marketler ve yapı marketler klima kalmamıştır diye kocaman yazılar yapıştırmışlar direkt girişe yani. Ben de gördüm, bana da denk geldi. Ya arkadaş, insan demez mi? Ya çok kişi alacak, biz bunu güzelce sipariş edelim de ona göre insanlara dağıtalım diye. Biz olsaydık, bizim aklımız farklı çalışıyor tabii ki. Seyyar bile satardık yani. Sokakta bir de klima satardık. Ya da var mı aranızda bunu yapan? Yani azıcık bir düşünün. O kadar sıcak olacak. Nasıl tüm mağazalarda birden hepsi satılık? Sadece mağazalarda da değil, online'da klima bulamıyorsunuz. E ne yapalım? Kışın mı başlayalım almaya? Demet Sarıoğlu ve Melis Fis yepyeni şarkılarıyla aşk peşinde.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Değerli dinleyenler, NRW'de aşırı sıcaklar nedeniyle hayat olumsuz etkileniyor. Tönis Force'da 40,2 derece ile Haziran rekoru kırıldı. National Express RE1, RE4, RE5, RE6 ve RE11 hatlarında saat 13 ile 19 arasında seferleri durduruyor. Öğleden sonra fırtına ve sağanak riski de bulunuyor. Durand Echt Badezi'de 14 yaşındaki bir çocuk kayboldu. Çocuğun arkadaşlarıyla bindiği bottan suya düştüğü ve ardından battığı bildirildi. Cuma günü yapılan aramalar sonuç vermedi. Çalışmalar bugün devam ediyor, göl ise kapalı olacak. Düsseldorf, Derendorf'ta Haus der Kultur'un açıldı. Derendorf'taki merkez 54 göçmen derneğini aynı çatı altında buluşturuyor. Türk, Hint, Bulgar, Sinti ve Roma dernekleri de projede yer alıyor. Belediye projeye 2027'ye kadar 1,37 milyon euro destek veriyor. Değerli dinleyenler, NRW gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Arkadaşlar dün siz de üzücü haberi almışsınızdır. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede yaşamını maalesef yitirdi. Yaklaşık 200 filmde rol aldı Kadir İnanır. Selvi Boylu Mal Yazmanım, Dila Hanım, Devlerin Aşkı, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü gibi unutulmaz filmlerde Türk sinemasına damga vurmuştu. Yani onu sadece başarılı oyunculuğuyla değil, güçlü duruşu ve hafızalara kazanan karakteriyle de tanımıştık. Acı olan bir başka detay da var biliyor musunuz? Şimdi Kadir İnanır ablasını da sadece 3 gün önce kaybetmişti. Aile peş peşe iki büyük acıyı yaşadı. Usta sanatçının vefatı sanat dünyasını ve milyonlarca sevenini derinden üzdü. Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Mangal ustaları, zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant. Doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant Unterasse Olympiaweg 2 Köln.
4: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
5: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
6: Tabii, nereden olsun?
5: Depo Market'in yakınında.
6: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
5: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
3: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
7: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
8: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
7: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
2: Evet, Almanya çok sıcak ve sizden tüyolar bekliyorum. Bu sıcaklarla nasıl baş edebiliyorsunuz? Hatta bazen arkadaşlarım diyor ki ya Türkiye'den gelmiyor musunuz? Türkiye zaten sıcak bir yer falan. Kardeşim bizim her yerde zaten klima var. Sizde yok. Ya otobüslerde falan klima çalışıyor da Ya rica ediyorum, sıcak bir yerden geliyorum diye. Almanya'nın bir de özellikle büyük bir şehirde yaşıyorsanız sıcakları çekilmiyor, eriyorsunuz. Hatta geçen bir Adanalı arkadaşım dedi ki ben Adanalıyım, Allah'ın adamıyım, böyle bir sıcak görmedim. Bunu bir Adanalı diyorsa zaten eyvah arkadaşlar. Evet, bir dinleyicim yazmış az önce, ventilatör aradım diyor. 10 dükkan gezdim ve hepsi satılık. Ne eksik biliyor musunuz? Bizden biri bu işe girmediği için. Vallahi bak, bizden biri bu işe girişseydi bu klimalar olurdu, stokta kadar kalırdı ve biz satın alabilirdik. Bizden biri işe girişmediği için şu an Almanya'da hiçbir yerde online dahil klima bulamıyorsunuz. Böyle bir olay yok. O yüzden tüyolarınızı bekliyorum. Sıcaktan korunmak için neler yapıyorsunuz? Çünkü Almanya'da yaşıyoruz arkadaş, her yerde de klima yok. Özellikle pazar günü ne yapacaksınız? AVM'ler de kapalı. Çok tatlısın Serap Sapas.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Fil dişi sahili futbolunun yeni nesil dikkat çeken isimlerinden Chris Inao Ulay'ı tanıyalım. Genç, dinamik, mücadeleci ve orta sahada enerjisiyle öne çıkan bir oyuncu. 2006 doğumlu olan Ulay henüz 20 yaşında. Trabzonspor'a transferiyle birlikte Türkiye'de gelişimini sürdüren genç oyunculardan biri haline geldi. Bu yaşta büyük bir kulüp ortamına girmek onun potansiyeline duyulan güveni gösteriyor. Fil dişi sahili A milli futbol takımında henüz kariyerinin de başında olan Ulay 2025-2026 sezonunda Trabzonspor'da daha çok gelişim odaklı bir sezon geçirdi. Süre bulduğu alanlarda enerjisi, pres gücü ve mücadele isteğiyle dikkat çekti. Karakter olarak öğrenmeye açık, çalışkan ve cesur bir oyuncu. Genç yaşına rağmen fiziksel temastan kaçmaması onun önemli avantajlarından biri. 2026 Dünya Kupası'nda Ulay'ın takımının ana parçası olması ve turnuvada fark yaratabilecek önemli katkı sağlayacağı bekleniyor. Yeterince süre alırsa orta sahaya tazelik, enerji ve mücadele katabilir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Ya 90'lı yıllara gittik geldik. Ah ne güzel. Yapay zeka şarkıları yok. Ben diyordum ben ileride acaba ne olacağım böyle yeniliklere söylenen nasıl bir teyze tipi olacağım. Vallahi yapay zekaya söylenmeye başladım. Hayır güzel. Bazen işime düşüyor. Mesela kan tahlillerimi falan okutuyorum. İsmimi kapatarak tabii ki. İşe yarayan yanları var. Hakkını yiyemem. Ama şarkılık, oyunculuk... Yani... Hiç sevmedim ben bu sosyal medyada. Yapay zeka olayını ya. Geçen biri gelmiş çok güzel şarkı çıkardım. Mükemmel oldu falan. Çalar mısın dedi. Dedim aa ne güzel sevindim. Sesin var herhalde. İşte beste falan yapıyorsun. Bir dinlet. Ay Allah'ım bir açtı. Yani bir kadın sesi. Enstrüman yok. İnsancılı hiçbir şey yok. Dedim kardeşim hadi bay. Bir de ben yaptım diye böbürleniyorsun yani. Ne diyeyim ben sana ya? Bir üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Böyle güzel değerleri, yeteneklerin yapay zekayla yerine geçmesine çok üzülüyorum. İşimize yarayacak şeylerle geçsinler. Nereden geldik şimdi biz buna? Ha tamam 90 zaman. Evet, bir ses kaydı duydum. Biraz tırstım.
1: Anladım, sürüyorum. Evet, biliyorum. Klimamış, klima. Akrafalar içinde hiçbir şey yok.
0: Aa, otobüs süren dinleyicimiz klima yok diyor. Nerede sürüyor acaba otobüsü? Çok merak ettim. Yanınıza otomatik fırfır alın. Ben alıyorum, aldım yanıma valla. Kankam gibi geziyorum onunla. Her yere gidiyorum. Şimdi siz otobüsü sürüyorsanız ve işvereniniz size aslında o konforu sağlamak zorunda. Haklarımızı bilelim arkadaşlar. Şimdi Almanya'da iş yerindeki sıcaklık belli seviyelerde geçince işverenin sorumlulukları değişiyor. Haklarımızı bilelim. Sizler için araştırdım. Birazdan da anlatacağım. Kısa bir şarkı arası verelim. Manifest ve Ajda Pekkan Hileli. Manifest.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler programındasınız. Evet, az önce ses kaydını hepimiz dinledik. Dinleyicimiz otobüs sürüyormuş, yani kullanmıyor. Sürüyor ve otobüste klima yokmuş. Bu havalarda, hem de Almanya'da. O yüzden haklarımızı bilelim, sizler için araştırdım. Almanya'da iş yerindeki sıcaklık belli seviyeleri geçince işverenin sorumlulukları değişiyor arkadaşlar. 26 dereceden itibaren işveren serinletici önlemler almalı. Örneğin sabah erken saatlerinde havalandırma yapılmalı, vantilatör sağlanmalı, ücretsiz su vermeli ve kıyafet kurallarını esnetebilmeli. 30 dereceden itibaren artık önlem almak zorunlu. Gölgelik kullanılması, daha serin bir alana geçilmesi veya sıcak molaları verilmesi gerekiyor. Ve 35 derece üzerinde çalışma ortamı normal çalışma için uygun kabul edilmiyor. Bu durumda işveren ek koruyucu önlemler almak ya da çalışmayı durdurmak zorunda. Ancak çalışanların kendi başına iş yerini terk etme hakkı da bulunmuyor. Ne anladım bundan? Ama yine de haklarınızı bilin. Bu sıcaklarda hem sağlığınızı koruyun hem haklarınızı, dediğim gibi, peşinden gidin. Dikkatli olun. Sezen Aksu, olmaz olsun.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
2: Ege Türk. Altın sadece bir takı değil, güvendir. Könde 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Kön Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
3: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
4: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
5: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat. Hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
6: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Köln'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
7: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
6: Afora Event. Hamburger Strasse 10, Brühl.
8: İşletme sahipleri kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Cool Sandal açıldı. Açılışa özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Cool Sandal. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
9: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte pek yakında açılıyor.
10: Lindenstraße 54, Bergisches Viertel.
0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
11: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
12: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
2: Tüm zamanların en güzel bir günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'desiniz.

bir şarkıyla veda ediyorum sizlere. Birazdan Arda sizlerle olacak. Sizlerle olmaktan mutluluk duydum arkadaşlar. Ben Ayşe Cemre, Emre Altuğ. Sıcak.

0: Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft bei der WM im 16. Finale am Montag auf Paraguay. Das steht nach den Spielen der Nacht fest. In Gruppe H gewann Spanien gegen Uruguay mit 1:0 und ist weiter. Auch Kap Verde steht sensationell in der K.O.-Runde nach einem 0:0 gegen Saudi-Arabien. Ebenfalls sicher weiter sind Belgien und Ägypten.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı. On milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası meclise gönderildi. Dosyalar inceleme yapılması için karma komisyona sevk edildi. Toplam 11 fezlekenin 9'u CHP'li milletvekillerine ait bulunuyor. CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal hakkında ise 2 ayrı dokunulmazlık dosyası yer alıyor. Hürmüz Boğazı'nda bekleyen Türk gemileri bölgeden çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda bekleyen Türk gemilerinin tamamının güvenli şekilde çıkış yaptığını açıkladı. Toplam 15 gemi bölgeden ayrılırken Körfez'de ticari faaliyetlerini sürdüren 3 geminin ayrılış talebi olmadığı belirtildi. Murat Ülker 8 yılda 7,5 milyar dolar borç ödediklerini söyledi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker 2018'de başlayan yeniden yapılandırma sürecinde 40 fabrika ve bazı varlıkların satıldığını açıkladı. Yeniden yapılandırmaya dahil borcun 500 milyon dolara indiğini belirten Ülker, cironun ise 16 milyar dolara ulaştığını ifade etti. TÜİK'e göre Türkiye en çok uykuya, en az spora zaman ayırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 zaman kullanım araştırmasına göre Türkiye'de 10 yaş ve üzeri bireyler günde ortalama 8 saat 55 dakikayı uykuya ayırıyor. En az zaman ayrılan faaliyet ise ortalama 12 dakikayla spor oldu. Ayrıca sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı 10 yılda %33'ten %71'e yükseldi.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi.
1: Bugün dışarı çıkmadan önce yalnızca güneş kreminizi değil, telefonunuzdaki hava uyarılarını da kontrol edin. Çünkü Almanya'nın bazı bölgelerinde sıcaklık gece geldiğinde bile bizi rahat bırakmayabilir. Saatlerimiz 14.08'i gösteriyor. Ben Arda Eşberk. Almanya'nın neresinde olursanız olun, yolda, evde, işte ya da hafta sonu hazırlığında 4 saat boyunca sürecek olan Süper Cumartesi programında birlikteyiz. Bugün sıcak hava havuzlarındaki burkini tartışması ve trafikteki güvenliği konuşuyor olacağız. Sonra Yeşilçam'ın unutulmaz yüzü Kadir İnanır'ı hatırlayacağız ve Berlin'de kamera karşısına geçmek isteyenler için bir fırsata bakacağız. Yapay zeka, astroloji, Türk sanat müziği ve Avrupa'daki Türk toplumunun gündemi de bugün yolculuğumuzda bizlerle birlikte olacak. 4 saat boyunca sadece haber vermeyeceğiz. Bazen cebimizde küçük bir bilgi, bazen kalbimize bir sahne, bazen de yüzümüze güzel bir şarkı bırakacağız. Bugün gündem sıcak. Biz sıcaklığı şimdi güzel müzikten alacağız. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğumuza başlıyoruz. Cumartesi'ye enerjisi yüksek başlıyoruz. Günün ilk sahnesini Sibel Can'ın Suistimal parçasıyla açacağız. Hafta sonunun kapısını güzel bir şarkıyla açalım istedim. Benden sizlere gelsin, hemen sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Değerli dinleyenler, NRW'de aşırı sıcaklar nedeniyle hayat olumsuz etkileniyor. Tönis Force'da 40,2 derece ile Haziran rekoru kırıldı. National Express RE1, RE4, RE5, RE6 ve RE11 hatlarında saat 13 ile 19 arasında seferleri durduruyor. Öğleden sonra fırtına ve sağanak riski de bulunuyor. Düren Echt Badezi'de 14 yaşındaki bir çocuk kayboldu. Çocuğun arkadaşlarıyla bindiği bottan suya düştüğü ve ardından battığı bildirildi. Cuma günü yapılan aramalar sonuç vermedi. Çalışmalar bugün devam ediyor, göl ise kapalı olacak. Düsseldorf, Derendorf'ta Haus der Kultur'un açıldı. Derendorf'taki merkez 54 göçmen derneğini aynı çatı altında buluşturuyor. Türk, Hint, Bulgar, Sinti ve Roma dernekleri de projede yer alıyor. Belediye projeye 2027'ye kadar 1,37 milyon euro destek veriyor. Değerli dinleyenler, NRW gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
1: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
3: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restaurant Unterrasse Olympiaweg 2 Köln.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
6: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
7: Tabii, nereden olsun?
6: Depo Market'in yakınında.
7: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
6: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
3: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
8: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Futboldan anlarım diyorsan, o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
2: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
1: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
3: Canlar, bu gece pencereyi açmak bile yeterli olmayabilir. Almanya Meteoroloji Servisi Saksonya'da sıcaklığın sadece gündüz değil, gece de inanılmaz derecede artacağını, geceyi zorlaştırabileceğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla gerçekten dikkatli olmakta fayda var, yoksa ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Uyarı önce Leipzig ve batı kesimlerinde başladı. Bugün Saksonya genelinde yayılması bekleniyor. Özellikle şehir merkezlerinde binalar gün boyunca ısıyı tutuyor ve gece yeterince serinleme olmayabilir. Tabii ki bu durum çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişiler için de daha yorucu olabilir. O yüzden küçük ama önemli 3 hatırlatma var. Susamayı beklemeden lütfen su için, ben de yayında şu anda yanımda su bulunduruyorum. Öğle saatlerine doğrudan güneşte uzun süre kalmayın ve yalnız yaşayan yaşlı bir yakınınızı bugün mutlaka arayın. Çünkü yaşlılar, çocuklar, doğadaki hayvanlar, evcil hayvanlar da bizim bakımımıza ve ilgimize ihtiyaç duyuyor. Yazın keyfi güneşte olmak ama yazın aklı bedenimizde dinlemektir. Telefonunuzdaki resmi hava uyarılarını açık tutmayı unutmayın. Şimdi serinliği kendi içimizde taşımak için güzel müziklerle Metropol FM'de yolculuğumuza devam ediyoruz. Hava sıcak olabilir ama sıradaki şarkı ferahlığa geliyor. Gülden Delimine parçasıyla radyolarınızda gölgeyi bulun, suyunuzu yanınıza alın ve geri kalanı güzel müzik halletsin. Benden sizlere gelsin.

Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerbey'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

aynı ülkede bir havuza burkiniyle girilebilir. Ama başka bir belediyede kapıdan dönebilirsiniz. Peki Almanya'da neden tek bir kural yok? Çünkü Almanya genelinde ortak bir burkini yasağı bulunmuyor. Kuralları belediyeler ve havuz işletmeleri belirliyor. Örneğin Mülheim'de dirsek ve dizleri örten mayolara izin verilmezken, Münih'te ise yüzmeye uygun kumaştan üretilen burkini kullanılabiliyor. Bir tarafta hijyen ve güvenlik gerekçesi var, diğer tarafta ise kişisel özgürlük, inanç ve insanların kamusal alana eşit katılımı. Asıl mesele bazen mayodan çok, kuralın herkese açık, anlaşılır ve eşit biçimde uygulanıp uygulanmadığı konusu. Serinlemek istiyorsunuz, göle gideceksiniz ya da bir havuza gideceksiniz. Almanya'da değişen başlı kurallar var. Bu sizin önünüzde engel olabilir ve dil bilmemek de bunlardan bir tanesi haline maalesef geliyor. Ortak yaşamın kuralı sadece yasak koymak değildir. Kuralın nedenini açık anlatmak ve herkese, bunun altını çiziyorum, herkese aynı ölçüyü uygulamaktır. Sizce çözüm bu noktada tamamen yasaklamak mı, yoksa yüzmeye uygun kumaş gibi ortak bir teknik standart belirlemek mi? Bu dil yasağı, mayo yasağı ile ilgili Almanya'da bu değişen özgürlük kuralları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirleriniz bizim için önemli. Mayo sorusunu ve dil sorusunu bir kenara bırakalım ve yolculuğumuza müzikle devam edelim. Farklı düşünceler aynı şehirde yan yana yaşayabiliyorsa farklı seslerde aynı frekansta buluşabilir. Sırada Hande Yener var, Sopa parçasıyla radyolarınızda.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandıkça eşleşmeler belli oluyor, sürprizler yaşanıyor. Bir türlü bitmiyor sürprizler bu kupada. Her gün yeni bir sürpriz, yeni bir rekor yaşanıyor. E tabi 48 takım olunca sürpriz de fazla oluyor. Öyle gözüküyor ki nerede çokluk orada sürpriz. Gecenin sürprizi Yeşilburun Adaları'na ait. Favori olmadıkları ve elenmelerinin beklendiği grubu ikinci sırada bitirdiler. Ada ülkesi futbol tarihinde ilk kez bir sonraki tura çıktı Dünya Kupası'nda. Bu başarıya en çok sevinen Yeşilburun Adaları'nın kalecisi Vozinya'nın annesiydi. İlk maçı tribünden izleyememişti. Vize almak için paraları yetmemişti çünkü. Sonra gereken para bulundu ve Vozinya annesiyle birlikte bir sonraki tura bile çıktı. Aynı grubu İspanya'da lider bitirerek bir sonraki tura çıktı. Turnuvadaki ikinci hat-trick'i de izledik dün akşam. Fransa Norveç'i 4-1 yenerken Osman Dembele yarım saatte 3 gol attı ve gol krallığı listesine de girdi. Kylian Mbappe, Haaland ve Vinicius Junior'la birlikte 4 gol atan bir diğer oyuncu oldu. Grupta Senegal'de Irak'ı 5-0'la geçti. Sabaha karşı oynanan maçlarda ise Belçika Yeni Zelanda'yı 5-1 yendi. İran ise Mısır'a karşı çok daha olumlu bir futbol oynarken sahadan 1-1'le ayrıldı. Bu skorla Mısır bir sonraki tura ikinci olarak çıktı. İran ise yaşadıkları bütün vize ve seyahat kısıtlamalarına karşın 3 maçta 3 puana ulaşarak en iyi 3. olarak bir sonraki tura çıkabilirler. Oynanan maçların ardından son 32 turunda bazı eşleşmeler de belli oldu. Almanya Türkiye ile aynı gruptaki Paraguay ile eşleşti. Maç pazartesi akşamı 22.30'da oynanacak. D grubundan tur atlayan diğer takım da Avustralya'ydı. Avustralya da Mısır'la eşleşti. Yani Türkiye gruptan çıksaydı bir sonraki turda rakibi Almanya ya da Mısır olacaktı. Fransa İsveç'le, Hollanda Fas'la, ABD Bosna Hersek'le, Brezilya Japonya'yla, Fil Dişi Sahili Norveç'le, Arjantin ise Yeşilburun Adaları'yla bir sonraki turda karşılaşacak. Bugün gruplarda son maçlar oynanıyor. Arjantin Ürdün'le karşılaşacak. Acaba Messi oynayacak mı? Kaç gol atacak sorusu akıllarda. Dünya Kupası heyecanı tüm gelişmeleriyle devam ediyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Derbeder. Canlar, tatil sezonu açıldı ve Türkiye'ye arabayla seyahat ediyor olabilirsiniz ya da herhangi bir şekilde Avrupa içerisinde uzun yollar yapıyor olabilirsiniz. Trafikte bazen en güçlü hareket cevap vermek değil, uzaklaşmaktır. Birkaç saniyelik inatlaşma bütün gününüzü değiştirebilir, biliyorum. Bazen özellikle bu sıcaklarda koşturma içerisinde bir haksızlık karşısında çok çabuk öfkelenebiliyoruz, sinirlenebiliyoruz. Ama saldırgan davranan bir sürücüyle göz göze gelip tartışmayı büyütmek size fayda sağlamayacak. Mümkünse yol verin, aranıza mesafe koyun. Takip edildiğinizi düşünüyorsanız da doğrudan evinize gitmeyin. Kalabalık, aydınlık ve güvenli bir yere yönelin. Acil bir tehlike varsa da polisi arayın. Özellikle uzun yolda belli bir yorgunluk sonrasında, stres sonrasında bu kavgaşar canavar içimizde uyanabiliyor. Burada amaç haklı olduğunuzu kanıtlamak değil, sağ salim yolunuza devam etmek. Özellikle Türkiye'ye giden yoldaysanız ve uzun yolda aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz yanınızda varsa tartışmadan kaçınmak en önemlisi. Belki bugün cebimize koyacağımız bir cümle şu olabilir: haklı çıkmak değil, güvenle eve dönmek çok daha önemli. Şu an yoldaysanız eller direksiyonda, gözler yolda, size eşlik edecek şarkı ise Sefe ve Mustafa Sandal, İsyankar diyecek. Benim

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Könde 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln, Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
3: Oya sosis mangalda, keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya Sosis, tüm marketlerde.
4: Ege Türk.
5: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
6: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat. Hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
7: İşletme sahipleri kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Kuosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Kuosandel. Von Hünefeldstraße 2, Köln Ossendorf.
8: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızda Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran, Hamburger Strasse 10, Brühl.
9: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte pek yakında açılıyor.
10: Lindenstraße 54, Bergisches Viertel.
0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de.
11: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
12: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
13: İlk saatimizde sıcak havaya karşı bedenimizi, trafikte gerilime karşı huzurumuzu ve ortak yaşamda birbirimizin hakkını korumayı konuştuk. Birazdan ise bir yarışmanın değiştirdiği hayatı, Karadeniz'den Yeşilçam'a uzanan bir yolculuğu ve milyonların hafızasında kalan bir sinema yüzünü konuşacağız. Tabii ki bu yıldız aramızdan ayrıldı ama oynadığı sahneler hala bizimle beraber. Saat 15'te Kadir İnanır'a saygıyla Metropol FM'de yolculuğumuza devam ediyor olacağız. Kulağınız bizde olsun.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardayla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bu saatimizi Buray ve Teoman'la kapatıyoruz. Kupa Kızı ve Sinek Valesi diyecekler. Önümüzdeki saatte birlikteyiz.

0: Schnitzer die Chance auf einen politischen Neuanfang der Bundesregierung. Wenn Union und SPD diesen eingeschlagenen Kurs fortsetzten, könne es tatsächlich der Sommer der Reformen werden, sagte Schnitzer den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
1: Die 33 Reformvorschläge will Bundeskanzler Merz komplett umsetzen und mit dieser Ansage möglichst verhindern, dass einzelne Einschnitte abgeschwächt werden. Auch wenn es zum Beispiel aus den Reihen des Koalitionspartners SPD schon den Wunsch gibt, doch an der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren festzuhalten. Schnitzer rät der Regierung, sich beim Reformmut nicht ausbremsen zu lassen und so zu demonstrieren, dass Politik noch handlungsfähig ist. Aus Berlin, Uli Reitinger.
0: Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft bei der WM im 16. Finale am Montag auf Paraguay. Das steht nach den Spielen der Nacht fest. In Gruppe H gewann Spanien gegen Uruguay mit 1:0 und ist weiter. Auch Kap Verde steht sensationell in der K.O.-Runde nach einem 0:0 gegen Saudi-Arabien. Ebenfalls sicher weiter sind Belgien und Ägypten.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı. On milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası meclise gönderildi. Dosyalar inceleme yapılması için karma komisyona sevk edildi. Toplam 11 fezlekenin 9'u CHP'li milletvekillerine ait bulunuyor. CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal hakkında ise 2 ayrı dokunulmazlık dosyası yer alıyor. Hürmüz Boğazı'nda bekleyen Türk gemileri bölgeden çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda bekleyen Türk gemilerinin tamamının güvenli şekilde çıkış yaptığını açıkladı. Toplam 15 gemi bölgeden ayrılırken Körfez'de ticari faaliyetlerini sürdüren 3 geminin ayrılış talebi olmadığı belirtildi. Murat Ülker 8 yılda 7,5 milyar dolar borç ödediklerini söyledi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker 2018'de başlayan yeniden yapılandırma sürecinde 40 fabrika ve bazı varlıkların satıldığını açıkladı. Yeniden yapılandırmaya dahil borcun 500 milyon dolara indiğini belirten Ülker, cironun ise 16 milyar dolara ulaştığını ifade etti. TÜİK'e göre Türkiye en çok uykuya, en az spora zaman ayırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 zaman kullanım araştırmasına göre Türkiye'de 10 yaş ve üzeri bireyler günde ortalama 8 saat 55 dakikayı uykuya ayırıyor. En az zaman ayrılan faaliyet ise ortalama 12 dakikayla spor oldu. Ayrıca sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı 10 yılda %33'ten %71'e yükseldi.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
1: Bazen bir oyuncu yalnızca filmlerde rol almaz. Bir ülkenin aşkını, öfkesini, gururunu ve vicdanını da yüzünde taşır. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ı dün 77 yaşında kaybettik ve bugün bu saati yalnızca bir vefat haberini değil, onunla birlikte büyüdüğümüz sahnelere de ayırıyoruz. Fatsa'dan İstanbul'a, yarışmalardan Yeşilçam'a, İlyas'tan Tatar Ramazan'a uzanan bir yolculuğu hatırlayacağız bu saatimizde. Bugün bir oyuncuyu değil, onun bize bıraktığı karakterleri ve soruları da hatırlayacağız. Kadir İnanır'ın anısına saygıyla ikinci saatimize de tabii ki birbirinden güzel şarkılarla da devam ediyor olacağız. Ben Arda Eşberk, saatlerimiz 15.09'u gösteriyor ve tarihler 27 Haziran 2026'yı gösterirken birbirinden güzel şarkılarla Metropol FM dinlemeye devam ediyorsunuz. Bazı şarkılarda filmler gibi zamanın içinden geçip hafızada kalır. Şimdi Alişan'la devam ediyoruz, biliyorsunuz o da dizilerde oynamıştı. Kadere Bak diyecek, sonrasında kısa bir reklam aramız var ve Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Mangal Döner X Lukas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 27 Haziran Cumartesi günü son grup maçları oynanacak. L grubunda Panama İngiltere ile karşılaşıyor. Maç saat 23'te yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü L grubunda Hırvatistan-Gana maçı da var. Mücadele saat 23'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü 01:30'da K grubunda Kolombiya-Portekiz maçı var. Yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar gecesi K grubunda 01:30'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan mücadelesi oynanacak. Yayıncı Magenta. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Cezayir-Avusturya ile karşılaşıyor. Maç 04'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Ürdün-Arjantin mücadelesi var. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lukas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lukas Podolski, Kebab of Champions. Metropol FM aktüel Nordrhein-Westfalen.
2: Değerli dinleyenler, NRW'de aşırı sıcaklar nedeniyle hayat olumsuz etkileniyor. Tönis Force'da 40,2 derece ile Haziran rekoru kırıldı. National Express RE1, RE4, RE5, RE6 ve RE11 hatlarında saat 13 ile 19 arasında seferleri durduruyor. Öğleden sonra fırtına ve sağanak riski de bulunuyor. Dürenecht Badezi'de 14 yaşındaki bir çocuk kayboldu. Çocuğun arkadaşlarıyla bindiği bottan suya düştüğü ve ardından battığı bildirildi. Cuma günü yapılan aramalar sonuç vermedi. Çalışmalar bugün devam ediyor, göl ise kapalı olacak. Düsseldorf, Derendorf'ta Haus der Kultur'un açıldı. Derendorf'taki merkez 54 göçmen derneğini aynı çatı altında buluşturuyor. Türk, Hint, Bulgar, Sinti ve Roma dernekleri de projede yer alıyor. Belediye projeye 2027'ye kadar 1,37 milyon euro destek veriyor. Değerli dinleyenler, NRW gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası. Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi. Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
6: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant Unterrasse Olympiaweg 2 Köln.
7: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
8: Tabii, nereden olsun?
7: Depo Market'in yakınında.
8: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
7: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
6: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
9: Bir arkadaşının gönderdiği fotoğraf ve bir yarışma. Ve Türk sinemasının yönünü değiştiren bir hayat. Kadir İnanır 1949 yılında Fatsa'da doğdu ve İstanbul'a geldi, eğitimine devam etti. Bir yandan da hayatın içinde kendine bir yol aradı. 1967'de Ses Dergisi'nin ardından Saklambaç gazetesinin fotoroman yarışmalarına katıldı. Sonra kamera onu buldu. Karagözlü filmiyle yükselişi başladı ama o kapı yalnızca şansla açılmadı. O kapının arkasında hazır olmak, çalışmak ve kendine yeni bir hayat kurma cesareti de vardı tabii ki. Bazen hayatın senaryosu tek bir başvuruyla değişebiliyor. Görüyorsunuz, arkadaşınızın gönderdiği bir fotoğrafla Türkiye'ye, dünyaya mal olmuş önemli bir sanatçı olabiliyorsunuz. Ama kapı açıldığında o role hazır olmak da gerekir. Belki bugün kendimize soracağımız soru şu: hayat bize bir kapı açsa içeri girmeye hazır mıyız? Şimdi anılarla yolculuğumuza devam edeceğiz tabii ki, ama sinemanın siyah beyaz hatıralarına müziğin unutulmaz sesi de eşlik etsin ve sanatın gücü Metropol FM'de konuşsun. Demet Akalın geliyor. Yazın sanatçısı. Bodrum'da, tatil beldelerinde bolca sesini duyacaksınız onun, giderli şarkılarla radyolarımızda.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Pop müziğinin kraliçesini Sezen Aksu'yu yazın çalmadan olur mu? Eskilerden güzel bir parça sizler için seçtim. Hadi bakalım diyecek, bizden sizlere gelsin.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Dünya Kupası'nın sempatik takımı Yeşilburun Adaları'nın hücum hattında Nuno da Costa çıkıyor karşımıza. Tecrübeli ve çalışkan isimlerden olan Costa, güçlü, hareketli, takım oyununa katkı veren ve ceza sahasında doğru anı kollayan bir forvet. 35 yaşındaki isim Fransa doğumlu. Tecrübeli futbolcu Fransa ve İngiltere'de forma giydikten sonra İstanbul Başakşehir'e transfer oldu. Fransa ve İngiltere'de fiziksel dayanıklılık, Türkiye'de ise farklı bir tempo kazandı. Onun tecrübesi, güçlü rakiplere karşı topu ileride tutma becerisi ve ceza sahası sezgisi takımı için çok değerli. Son sezonunda da Başakşehir'de forvet hattındaydı. Sırtı dönük top saklama, savunma arkasına koşma ve takım arkadaşlarına alan açma konusunda önemli katkılar verdi. Büyük yıldız havasına girmeden takımının ihtiyacı olan fiziksel emeği vermesi, onu teknik ekip ve taraftarlar gözünde de güvenilir bir oyuncu haline getirdi. Karakter olarak çalışkan ve profesyonel ve takımının ihtiyacı olan fiziksel emeği her zaman sahaya koyan biri. Yeşilburun Adaları turnuvada çok güzel bir iz bırakırken Nuno da Costa da bu güzel takımın Türkiye ile olan bağını artıran oyuncu oldu.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Bazı futbolcular vardır, yıllar geçer ama etkileri azalmaz. Edin Dzeko işte onlardan biri. Bosna Hersek futbolunun elmas lakaplı efsanesi 2026 Dünya Kupası'na sadece bir santrafor olarak değil, yaşayan bir futbol hafızası olarak geliyor. 17 Mart 1986'da Saraybosna'da doğan Dzeko kariyerine Telešnikar'da başladı. Ardından Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde forma giydi. Wolfsburg'da Bundesliga şampiyonluğu yaşadı, Manchester City'de Premier Lig'i kazandı. Roma'da kaptanlık yaptı, Inter'le Şampiyonlar Ligi finali gördü. 2025-2026 sezonunda ise kariyerine Almanya'da Schalke 04 formasıyla devam etti. Milli takım kariyerinde Bosna Hersek'in en büyük golcüsü ve en sembol isimlerinden biri. 140'ın üzerinde milli maça çıktı, 70'in üzerinde gol attı. 2014 Dünya Kupası'nda ülkesinin tarihindeki ilk Dünya Kupası macerasında sahadaydı. Şimdi yıllar sonra yeniden bu sahneye dönmesi Bosna futbolu için çok duygusal bir hikaye. Dzeko'nun oyunu hiçbir zaman sadece gol atmak olmadı. Sırtı dönük top saklar, ceza sahasında doğru noktaya gider ve en zor anlarda soğukkanlı kalır. 40 yaşında olmasına rağmen hala rakip savunmalar için büyük bir tehdit. 2025-2026 sezonunda Schalke'de attığı gollerle "yaş sadece rakamdır" sözünü bir kez daha hatırlattı. 2026 Dünya Kupası'nda Bosna Hersek'in ondan beklediği şey yalnızca gol değil, liderlik, tecrübe ve sakinlik. Edin Dzeko sahadaysa Bosna için her uzun top, her orta, her duran top bir umut demektir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
3: İlyas'ın kamyonu yolda kaldı ama söylediği cümleler yarım asırdır hafızamızdan çıkmadı. O filmleri hatırlarsınız, geçmişe bir yolculuk yapalım hafızalarımızda. Selvi boylu mal yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Dila Hanım, Devlerin Aşkı, say say bitmez. Belki sizler zaten bu listeyi saydığım andan itibaren kendi isim, kendi seçtiğiniz filmleri de listeye ekliyorsunuzdur. Kadir İnanır'ın canlandırdığı erkekler çoğu zaman gururluydu, kırılgandı ama bunu göstermeyen duygusal erkeklerdi. Haksızlığa direnir, sevdiğinde büyük sever, kaybettiğinde ise sessizleşirdi. Belki bu yüzden o karakterlerle yalnızca bir oyuncuyu değil, Anadolu'nun öfkesini, Anadolu'nun insanının yaşamış olduğu duyguların derinliğini, onurunu ve yarım kalmış sevgilerini gördük. Bir sanatçının ömrü biter ama yarattığı karakterlerin bize sorduğu sorular, uyandırdığı duygular, anılar kalmaya devam eder. Peki sizin en sevdiğiniz Kadir İnanır filmi hangisiydi? Bize mesaj gönderin, bugün o filmleri birlikte hatırlayalım.

Her film bir sahne, her sahne biraz bizden. Şimdi güçlü sesiyle megastar Tarkan, o da bir yıldız ve kendi müzikleriyle hayatımızda yeni sahneler açmaya devam ediyor. O hüp diyecek, hemen sonrasında bir reklam aramız var.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
2: Ege Türk. Altın sadece bir takı değil, güvendir. Könde 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Kön, Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
3: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte, şimdi Kön'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte pek yakında açılıyor.
4: Lindenstraße 54, Bergisches Viertel.
5: İşletme sahipleri kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Cool Sandal açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Cool Sandal. Von Hünefeldstraße 2, Köln Ossendorf.
6: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Köln'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
7: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
6: Afora Event. Hamburgerstrasse 10, Brühl.
8: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
9: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
10: O günün birinde parçasıyla benim kalbimdeki tahta yerini aldı. Ama diğer parçaları da birbirinden güzel tabii ki. Göksel, uzaktan diyecek, benden sizlere gelsin.

Kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim. Asla unutma.

Canlar, oyunculuk dışarıdan kolay görünür ama meşakkatli bir yolculuktur. Belki de bugün Berlin'de birinin bu meşakkatli yolculuğa çıkmak gibi bir isteği olabilir. Ve bu yolculuğunuzda ilk kamera kaydı çekilecek. Hollywood Türkiye'nin Antalya filminin ücretsiz casting turu bugün Forum Steglitz'te kadın, erkek, genç, farklı yaş ve kökenlerden gerçek yüzlerin aranmasıyla devam ediyor. Üstelik oyunculuk deneyimi de şart değil. Minimum yaş 17-16 yaş altındakiler için ise tabii ki veli izni gerekiyor. Bugünkü fırsatı kaçıranlar için Berlin'de ikinci bir tarih 13 Eylül Rathaus Center Pankow'da olacak. Belki de gitmeden önce saatleri ve koşulları resmi etkinlik sayfasından kontrol etmekte fayda var. Kadir İnanır'ın yolculuğu da bir yarışmayla başlamıştı. Kim bilir, belki bugün sıra bir başka kişinin hayatının değişmesinde ve o siz de olabilirsiniz. Kamera önünde kendinizi denemek istediyseniz bazen en önemli şey mükemmel olmak değil, sadece orada olmak bile keşfedilmenize vesile olabilir. Yeni yüzlere, yeni hikayelere ve şimdi de güzel müziğe yer açalım. Yıldızların hayatlarına dışarıdan bakıyoruz ama benim usta eğitmenim Ayla Algan 2004 yılında hayatını, 2024'te hayatını kaybetmişti. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine de. Ajda Pekkan'la Paris'teki anılarını anlatırdı ve bayağı komik anıları da var. Ajda Pekkan'ın yeni müzik seçiyorum diye gitmiş olduğu müzik dükkanlarında Fransızca müzikleri dinlediğini ben Ayla Hoca'dan öğrenmiştim. Manifest, Ajda Pekkan hileli parçasıyla radyolarınızda.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
1: Amerika'da darbe üstüne darbe, sansür üstüne sansür. Dünyanın en güçlü yapay zekalarından biri tanıtıldı ama onu şimdilik herkes kullanamayacak. Değerli dinleyenler, tarihlerimiz 27 Haziran 2026'yı, saatlerimiz 16.09'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 3. saatine giriş yapmış bulunuyoruz ve konularımız yapay zeka. Peki yapay zeka konusunda neden Trump darbe yapıyor? Bu saatte GPT-5.6 ailesinin sınırlı ön izlemesini konuşacağız. Güvenlikle erişim arasındaki dengeye bakacağız. Sonra havayı biraz hafifletip 30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçişini anlatan eğlenceli bir astroloji gündemiyle uğraşacağız. Teknik kelimeler arasında tabii ki kaybolmadan doğrudan hayatımızda ne anlama geldiğine bakacağız. Metropol FM'de geleceğin saati başlıyor.

0: sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, zatı şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, yardım et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu,

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Arda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Selih Atay, Bu Yer, Siyerine Koy parçasıyla radyolarınızda, sonrasında reklam aramız var.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Kuzey Rhein-Westfalia'da kira piyasasında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. ImmoWelt verilerine göre kira konusunda eyaletin en pahalı kenti Düsseldorf oldu. Düsseldorf'ta ortalama kira metrekare başına 13,84 €. Köln'de ise bu rakam 13,43 €. Ancak en güçlü artış Düsseldorf ve Köln'de değil, Krefeld'de görüldü. Krefeld'de kiralar 4 yılda %21,8 arttı ve metrekare fiyatı 9,84 € çıktı. Hagen'de artış %20,9 oldu. Bochum'da ise kiralar %18,9 yükseldi. Bergische Gladbach ve Leverkusen'de kiralar arttı. Artış %18,4. Gelsenkirchen ve Recklinghausen hala eyaletin en ucuz büyük şehirleri arasında. Ancak burada da kiralar belirgin şekilde sürekli yükseliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant, Unterrasse, Olympiaweg 2, Köln.
3: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
6: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
7: Tabii, nereden olsun?
6: Depo Market'in yakınında.
7: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
6: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
2: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

0: futboldan anlarım diyorsan, o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
2: Yeni model kod yazabiliyor. Biyoloji ve siber güvenlikte çok daha güçlü. Tam da bu yüzden kapılar herkese aynı anda açılmadı. OpenAI GPT 5.6 ailesini sınırlı bir ön izlemeyle duyurdu. Ailenin güçlü modeli Sol, günlük işler için dengeli Terra ve daha hızlı ekonomik Luna. İki erişim şimdilik API ve Codex üzerinden az sayıda güvenilir ortak ve kuruma veriliyor. Tabii ki bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle yürütülen siber güvenlik koordinasyonu kapsamında bu kısa vadeli adımın atıldığını söylüyor. Şirket yani yapay zeka alanında cloud'dan sonra OpenAI'ya da kısıtlamalar getirildi. Daha geniş erişimin önümüzdeki haftalarda planlandığı belirtiliyor. Yani yarış artık sadece kimin daha güçlü model yaptığı değil, o güce nasıl, ne zaman ve kimlerin eriştiği meselesi. Yapay zeka atom silahından, nükleer silahtan artık çok daha önemli dedikoduları yapılıyor. Güç büyüdükçe güvenlik ihtiyacı da büyüyor ama erişim küçük bir grupta kaldığında fırsat eşitliği sorusu da ortaya çıkıyor. Peki, sizce güçlü bir yapay zeka ancak küçük bir grupta mı denenmeli, yoksa herkes aynı anda mı erişmeli?

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandıkça eşleşmeler belli oluyor, sürprizler yaşanıyor. Bir türlü bitmiyor sürprizler bu kupada. Her gün yeni bir sürpriz, yeni bir rekor yaşanıyor. E tabi 48 takım olunca sürpriz de fazla oluyor. Öyle gözüküyor ki nerede çokluk orada sürpriz. Gecenin sürprizi Yeşilburun Adaları'na ait. Favori olmadıkları ve elenmelerinin beklendiği grubu ikinci sırada bitirdiler. Ada ülkesi futbol tarihinde ilk kez bir sonraki tura çıktı Dünya Kupası'nda. Bu başarıya en çok sevinen Yeşilburun Adaları'nın kalecisi Vozinya'nın annesiydi. İlk maçı tribünden izleyememişti. Vize almak için paraları yetmemişti çünkü. Sonra gereken para bulundu ve Vozinya annesiyle birlikte bir sonraki tura bile çıktı. Aynı grubu İspanya'da lider bitirerek bir sonraki tura çıktı. Turnuvadaki ikinci hat-trick'i de izledik dün akşam. Fransa Norveç'i 4-1 yenerken Osman Dembele yarım saatte 3 gol attı ve gol krallığı listesine de girdi. Kylian Mbappe, Haaland ve Vinicius Junior'la birlikte 4 gol atan bir diğer oyuncu oldu. Grupta Senegal'de Irak'ı 5-0'la geçti. Sabaha karşı oynanan maçlarda ise Belçika Yeni Zelanda'yı 5-1 yendi. İran ise Mısır'a karşı çok daha olumlu bir futbol oynarken sahadan 1-1'le ayrıldı. Bu skorla Mısır bir sonraki tura ikinci olarak çıktı. İran ise yaşadıkları bütün vize ve seyahat kısıtlamalarına karşın 3 maçta 3 puana ulaşarak en iyi 3. olarak bir sonraki tura çıkabilirler. Oynanan maçların ardından son 32 turunda bazı eşleşmeler de belli oldu. Almanya Türkiye ile aynı gruptaki Paraguay ile eşleşti. Maç pazartesi akşamı 22.30'da oynanacak. D grubundan tur atlayan diğer takım da Avustralya'ydı. Avustralya da Mısır'la eşleşti. Yani Türkiye gruptan çıksaydı bir sonraki turda rakibi Almanya ya da Mısır olacaktı. Fransa İsveç'le, Hollanda Fas'la, ABD Bosna Hersek'le, Brezilya Japonya'yla, Fil Dişi Sahili Norveç'le, Arjantin ise Yeşilburun Adaları'yla bir sonraki turda karşılaşacak. Bugün gruplarda son maçlar oynanıyor. Arjantin Ürdün'le karşılaşacak. Acaba Messi oynayacak mı? Kaç gol atacak sorusu akıllarda. Dünya Kupası heyecanı tüm gelişmeleriyle devam ediyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Canlar, biraz da gökyüzüne kafamızı kaldıralım ve gökyüzünde neler oluyor ona bakalım. Jüpiter Aslan'da, son yıllarda görünmez kaldığınızı düşünüyorsanız, astroloji dünyası 30 Haziran için sahne ışıklarının açıldığını söylüyor. Tabii sahne dediğimiz zaman aklınıza sadece tiyatro sahnesi gelmesin. Hayatta bir sahne. Astrolojik yorumlara göre Jüpiter yaklaşık 12 yıl sonra Aslan Burcu'na geçiyor ve görünürlük, yaratıcılık, aşk, özgüven ve sahneye çıkma temaları öne çıkarılacak. Özellikle Ateş ve Hava burçlarının daha şanslı olacağı söyleniyor. Elbette bu bir astroloji yorumudur. Bilimsel bir kesinlik ya da garantisi yok ama bazen böyle başlıklar güzel bir soru sordurabiliyor. Acaba siz hangi yeteneğinizi uzun zamandır saklıyordunuz? Hangi konularda görünür olmaktan korkuyordunuz? Bunları gözden geçirebilirsiniz. Gökyüzü ne söylerse söylesin, görünür olmanın ilk adımı kendi yeteneğini saklamamaktır, kendine güvenmek ve görünür olmaya izin vermektir. Kıskananlar, parlamanıza engel olmaya çalışanlar, parladığınız için sizi suçlu hissettirmeye çalışanlar her zaman olacak. Ama siz yolunuza bakın, parlamaya, ışıldamaya devam edin ve ışığınızı hiç kimse için kısmayın.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Rabia Tunçbilek yarı çıplak parçasıyla radyolarımızdaydı ve Paris'e gelecek, Prenses diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Hadi laptop, tablet ve telefonu çıkar.
2: Baba, ich hab Durst.
3: Tamam, iç şunu hemen sonra çöpe at. Parfüm için poşet nerede?
4: Kein Stress. Am Köln-Bonn Airport kann alles in der Tasche bleiben. Getränke können Sie auch mitnehmen.
2: Echt?
4: Ja, und ab diesem Sommer sogar bis zu 2 Liter.
3: Ah, işte tatil böyle başlamalı.
5: Yeni teknoloji sayesinde artık her şey çok daha hızlı. Üstelik ailelere özel bir geçiş noktası da var. Köln-Bonn Airport. Einfach entspannter.
6: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte pek yakında açılıyor.
7: Lindenstraße 54, Bergisches Viertel.
8: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
9: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızda Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran, Hamburger Strasse 10, Brühl.
10: İşletme sahipleri kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Kuosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Kuosandel. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
11: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
12: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerveyde 16 şubesiyle hizmetinizde.

Bir tarafta erişimi sınırlanan güçlü bir teknoloji. Diğer tarafta görünür olmaya çağıran bir gökyüzü hikayesi. Bir veri ve güvenlik üzerinden, diğeri semboller ve anlam üzerinden geleceği anlamaya çalışan iki disiplin. Aslında ikisinin de merkezinde aynı insan var. Yarının ne olacağını, yani geleceği merak eden insan. Değerli dinleyenler, bu saatimizin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Saat 17'de kültüre, aidiyete ve Avrupa'daki Türk toplumunun gündemine geçeceğiz. Londra'daki tarihi bir kiliseyi de Türk sanat müziğiyle dolduran konser önümüzdeki saatte. Kulağınız bizde olmaya devam etsin. Jüpiter Aslan Burcu'na geçiyor. Berkay da aslanlara, parlayacak olan aslanlara bu şarkıyı söylüyor. Aslanlar doğuyor diyecek.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler. Cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
1: Canlar, tarihlerimiz 27 Haziran 2026'yı, saatlerimiz 17.06'yı gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 4. ve son saatine giriş yapmış bulunuyoruz. Londra'da tarihi bir kilise, Türk sanat müziğiyle dolu. Hayal edebiliyor musunuz? Özellikle son dönemde İngiltere'de artan bu ırkçılığa rağmen. Almanya'da ise Türk toplumu kendisini hedef alan saldırılara karşı daha güçlü bir koruma istiyor. Bir tarafta Londra'da kilisede Türk sanat müziği, bir tarafta Almanya'da artan maalesef aşırı sağ akımlar. Son saatte kültürün bir şehre nasıl ses kattığını konuşacağız. Finchley Türk Müziği Kulübü'nün ilk konserine uğrayacağız. Ardından Müslüman karşıtı saldırılara karşı yükselen tepkiye ve dayanışmanın neden önemli olduğuna bakıyor olacağız. Son bölümde ise Londra'daki konserle Berlin'deki casting sırasını aynı sahnede buluşturuyor olacağız. Gündem tabii ki dünyadaki gelişmelerden dolayı biraz ağır olabilir ama korkuyla değil. Bilgi, kültür ve birlikte durma duygusuyla ele alacağız. Metropol FM'de son saatimiz başlıyor. Kültür bazen bir şarkının ilk notasından başlar. Sıradaki sanatçımız İrem Derici. Durum için çok acil diyor.

0: Mangal Döner X Lucas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 27 Haziran Cumartesi günü son grup maçları oynanacak. L grubunda Panama İngiltere ile karşılaşıyor. Maç saat 23'te yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü L grubunda Hırvatistan-Gana maçı da var. Mücadele saat 23'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü 01:30'da K grubunda Kolombiya-Portekiz maçı var. Yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar gecesi K grubunda 01:30'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan mücadelesi oynanacak. Yayıncı Magenta. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Cezayir-Avusturya ile karşılaşıyor. Maç 04'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Ürdün-Arjantin mücadelesi var. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lucas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lucas Podolski, Kebab of Champions.
2: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardağ'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Eskilerden hareketli güzel bir parça gelecek Serdar Ortaç. Karabiberim diyecek, sonrasında bir reklam aramız var.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
2: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restaurant und Terrasse, Olympiaweg 2, Köln.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
5: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
6: Tabii, nereden olsun?
5: Depo Market'in yakınında.
6: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
5: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
2: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerbey'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

Canlar, Berlin'de ya da Almanya'nın genelinde Türk müziğini duymaya alışmışsınızdır ama Londra'nın göbeğinde de tarihi bir kilisede yaklaşık 300 kişi bir anda kendini Ankara Radyosu dinler gibi hissetti. Finchley Türk Müziği Kulübü ilk konserini 20 Haziran'da Islington'daki St. Mary Kilisesi'nde verdi ve Baha Yetkin yönetimindeki topluluk Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Salon doldu, alkışlar sürdü. Bir sonraki konser için de 10 Kasım'da Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan özel bir program gerçekleşecek. Gördüğünüz gibi bu sadece bir konser değil, memleketten uzakta insanların kendi kültürünü saklamadan yaşadığı şehre yeni bir ses getirmek ve kültürünü orada da yaşatmaya devam etmek. Dediğim gibi özellikle İngiltere'de yükselen aşırı sağ akımlar sokağa inmiş durumda. Sokak çatışmalarının olduğu dönemlerden de geçtik. Öyle bir noktada bu müziğin kültürü ifade ediyor olması da önemli. Kültür geçmişi valize koyup taşımak değildir. Yaşadığımız şehre kendi rengimizden, kendi sesimizden bir şeyler katmaktır. Şimdi Türk müziğinin o sıcak duygusunu devam ettiriyoruz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
2: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla yolculuğunuz Arda'yla devam ediyorsunuz. Ece Seçkin ve Mustafa Sandal, Ay'a benzer diyecek. Sonrasında kısa bir reklam aramız var ve hemen sonrasında Metropol FM gündeminde Mustafa sizlerle.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Metropol FM gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da sıcak hava dalgası elektrik fiyatlarını artırdı. Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik talebi yükseldi. Klimalar, soğuk hava depoları, hastaneler ve veri merkezleri daha fazla enerji tüketiyor. Gündüz güneş enerjisi fiyatları düşürse de akşam saatlerinde üretimin azalmasıyla pahalı santraller devreye giriyor. Dünya Kupası'nda Almanya'nın son 32 turundaki rakibi Paraguay oldu. Karşılaşma 29 Haziran Pazartesi günü saat 22.30'da Boston'da oynanacak. Maçı ZDF canlı yayınlayacak. Almanya turu geçerse son 36'da Fransa-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. Venezuela'da meydana gelen ağır depremlerin ardından can kaybı 920'ye çıktı. Binlerce kişi yaralandı, çok sayıda insan ise hala kayıp. Almanya dahil birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri felaket bölgesine gönderiliyor. Yetkililer enkaz altında hala hayatta kalanlara ulaşılabileceğini belirtiyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında yaşamını yitirdi. İleri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören sanatçı çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Kadir İnanır pazar günü düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Bir insanın inancı ya da görünüşü yüzünden kendini güvende hissetmemesi. Yalnızca o kişinin değil bütün toplumun sorunudur. Türk toplum kuruluşları Almanya'da artan Müslüman karşıtı saldırılara tepki gösteriyor. Camilerde, sokakta, okulda, toplu taşınmada yaşanan ayrımcılık ve tehditler özellikle kadınlarda, çocuklarda ve ailelerde güvenlik kaygısı yaratıyor. Burada her olayı bütün topluma genellemekten kaçınmak tabii ki önemli ama sadece küçük olaylar değil, birçok farklı sektörde de, birçok farklı alanda da hem siyaset alanında, hem sanat alanında, hem okullarda, eğitimlerde, derneklerde farklı isimler bunların gerçekleştiğini ifade ediyorlar. Yaşananı küçümsememek de önemli. Bir saldırı ya da hakaret yaşandığında mümkünse olayı belgelemek, tanıkları not etmek, polis ya da ilgili ayrımcılıkla mücadele kurumlarını bilgilendirmek gerekiyor. Nefrete karşı en güçlü cevap korkuya kapanmak değildir. Olayı görünür kılmak, hukuki yolları kullanmak ve birbirimizin yanında durmaktır. Hepimizin güvenliği, birbirimizin güvenliğini ne kadar önemsediğimizle de ilişkili. Bu nedenle tabii ki eğer böyle olaylar yaşıyorsanız, ki benim de bazen kulağıma geliyor okullarda Türk çocuklarının yaşadığı ayrımcılıkla ilgili konular, bunların tabii ki görünür olması, ifade ediliyor olması ve korkudan dolayı geriye adım atılmaması gerekiyor. Şimdi birlikte kalmanın duygusunu güzel bir şarkıya bırakalım ve yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. Hiçbir şey kader değildir. Çabayla, elimizdeki imkanlarla birçok şeyi değiştirebiliriz. Tarih bunu her zaman tanıklık etmiştir. Tabii ki sadece bir devlet yönünde ya da başka bir alanda değil. Yaşadığınız her türlü haksızlığı örtbas etmek yerine açığa çıkarmak, görünür kılmak ve gerekirse mücadele etmek en doğrusu. Kader değil, Alişan kadere bak diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Pasaportlar nerede?
2: Anne, my Ladekabel.
1: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
3: Sakin ol, Köln Bonn'dan uçuyoruz.
1: Ha tamam, bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
4: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.
5: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln, Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
6: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
7: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
8: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızda Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran, Hamburger Strasse 10, Brühl.
9: İşletme sahipleri kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporos Kuosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporos Kuosandel. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
10: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte pek yakında açılıyor.
11: Lindenstraße 54, Bergisches Viertel.
0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
12: Aynı hafta Londra'da bir koro ilk kez sahneye çıktı ve Berlin'de yeni oyuncular ilk kez kameranın karşısına geçti. Bir tarafta Türk sanat müziğinin notaları tarihi bir kilisenin duvarlarına yayıldı. Diğer tarafta farklı yaşlardan, farklı kökenlerden insanlar bir film için kendilerini denemeye geldi. Bu iki haber bize önemli bir şeyleri hatırlatıyor değerli dostlar. Avrupa'daki Türkler yalnızca haberlerin konusu değil, kültür üreten, sahneye çıkan, film çeken, şarkı söyleyen, yaşadığı şehre, bulunduğu bölgeye katkı sunan, değer sunan aktif bir topluluk. Bugünün iç pusula sorusu bizler için şu olsun. Siz yaşadığınız şehre kendi sesinizden ne katıyorsunuz? Aynı zamanda hatırlatmakta da fayda var. Jüpiter Aslan Burcu'na geçiyor diyor astrologlar. Sahneye çıkma zamanı, yani geride tuttuğunuz, baskıladığınız, görünür olmaktan korktuğunuz ne varsa hayata taşıma, görünür olma zamanı. Biliyorum, benim de başımdan geçti. Parladığınız için, görünür olduğunuz için, kendiniz olduğunuz için sizi aşağı çekmeye çalışanlar, ışığınızı kısmaya çalışanlar olacaktır, olabilir. Ama siz kendi bildiğinizi yapmaya, parlamaya ve kendinizi göstermeye devam edin. Işığın iki gücü vardır. Karanlığı aydınlatır ve eğer daha fazla parlarsa bazı şeyleri de yakar. Sizin ışığınız bol olsun. Yavaş yavaş bu saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Göksel gelecek, uzaktan parçasını seslendirecek. Sonra Ferhat Boye dünya yıldızlarıyla Metropol FM'de Dünya Kupası'nın yıldızlarını dinlemeye devam edin.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Almanya milli takımının son yıllarda yükselen hikayelerinden biri Deniz Undaf. Çalışkan, mücadeleci, fırsatçı ve her zaman golü koklayan bir santrafor. Futbolun en üst seviyesine giden yolu klasik yıldız hikayelerinden farklı oldu. Belki de onu özen yapan tam olarak bu. 19 Temmuz 1996'da Almanya'nın Varel kentinde doğan Undaf bugün 29 yaşında. Kariyerine alt liglerde başladı. Meppen ve SV Havelse gibi takımlarda oynadı. Ardından Belçika'da Union Zangilwas formasıyla adını duyurdu. Brighton'a transfer oldu ve sonrasında Stuttgart'ta gerçek patlamasını yaptı. Almanya milli takımı formasıyla çıktığı ilk 8 maçta 6 gole ulaşarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Milli takımda attığı goller kadar enerjisi ve takım oyununa katkısıyla da öne çıkıyor. 2025-2026 sezonunda Stuttgart formasıyla Bundesliga'da 19 gol ve 6 asist üreterek kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Bu performansın ardından kulübü sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Deniz Undaf'ın oyun karakteri tam anlamıyla modern bir forvet profili. Ceza sahasında doğru yerde bulunuyor, sırtı dönük oynayabiliyor ve arkadaşlarına alan açıyor. Top rakip savunmanın arkasına düştüğünde ilk hareketlenen isimlerden biri. Almanya için onun katkısı sadece gol değil, pres gücü, çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle takımın hücum hattına dinamizm katıyor. Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda teknik direktörlerin güven duyduğu tipte bir oyuncu. Deniz Undaf'ın hikayesi sabrın ve emeğin futbol sahasındaki en güzel karşılıklarından biri.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Düsseldorf yakınlarındaki Ratingen'de çoklu branş atletizm yarışları bir yıl aradan sonra yeniden yapılıyor. Uluslararası çoklu branş atletizm yarışması 27 ve 28 Haziran'da Ratingen stadında düzenleniyor. Etkinlik dünyanın en güçlü onlu ve yedili atletizm yarışmaları arasında gösteriliyor. Yarışma Dünya Atletizm Birliği tarafından en üst kategori olan altın label statüsünde yer alıyor. Almanya'da gözler özellikle onlu yarış yani Zehnkampf dünya şampiyonu Leo Neugebauer ve yedili yarışın son şampiyonu Sandrina Sprengel'de olacak. İkisi de VfB Stuttgart adına yarışıyor. Hafta sonu sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması beklenirken bu nedenle Ratingen Spor Kulübü güneş kremi, ayak serinletme havuzları, daha fazla içecek satışı ve iki dış duş hazırladı. Sport Show'da iki yarış gününü sportshow.de üzerinden canlı yayınlayacak. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz. Metropol FM Enner ve Facebook ve Instagram sayfamızda anlık gelişmelerle sizlerleyiz. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: futboldan anlarım diyorsan, o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da sıcak hava dalgası elektrik fiyatlarını artırdı. Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik talebi yükseldi. Klimalar, soğuk hava depoları, hastaneler ve veri merkezleri daha fazla enerji tüketiyor. Gündüz güneş enerjisi fiyatları düşürse de akşam saatlerinde üretimin azalmasıyla pahalı santraller devreye giriyor. Dünya Kupası'nda Almanya'nın son 32 turundaki rakibi Paraguay oldu. Karşılaşma 29 Haziran Pazartesi günü saat 22.30'da Boston'da oynanacak. Maçı ZDF canlı yayınlayacak. Almanya turu geçerse son 36'da Fransa-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. Venezuela'da meydana gelen ağır depremlerin ardından can kaybı 920'ye çıktı. Binlerce kişi yaralandı, çok sayıda insan ise hala kayıp. Almanya dahil birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri felaket bölgesine gönderiliyor. Yetkililer enkaz altında hala hayatta kalanlara ulaşılabileceğini belirtiyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında yaşamını yitirdi. İleri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören sanatçı çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Kadir İnanır pazar günü düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerveyde 16 şubesiyle hizmetinizde.

0: Boarding. İstanbul. Letzter Aufruf. İzmir und Ankara.
1: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
2: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
3: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln-Bonn Airport.
4: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
5: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
6: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Enner Bey Facebook ve Instagram sayfamızda anlık gelişmelerle sizlerleyiz.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsiniz.

Biz seninle sevgili. Ben diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde. Artık içine bak bence sana

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: What? Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oksijen.
1: So I'm going to Ghana.
2: Kur'an.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Oksijen.
3: Bebeklerdesin, kim bilir kimlerlesin. Bu çantanın derisi için 8 hayvan öldü. Özel tasarım vermesin. Benim elim belimde.

0: Mangal Döner X Lucas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 27 Haziran Cumartesi günü son grup maçları oynanacak. L grubunda Panama İngiltere ile karşılaşıyor. Maç saat 23'te yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü L grubunda Hırvatistan-Gana maçı da var. Mücadele saat 23'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü 01.30'da K grubunda Kolombiya-Portekiz maçı var. Yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar gecesi K grubunda 01.30'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan mücadelesi oynanacak. Yayıncı Magenta. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Cezayir-Avusturya ile karşılaşıyor. Maç 04'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Ürdün-Arjantin mücadelesi var. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lucas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lucas Podolski. Kebap of Champions.

Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Enerji, Facebook ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: futboldan anlarım diyorsan, o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM Skor Kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Mangal Döner X Lukas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 27 Haziran Cumartesi günü son grup maçları oynanacak. L grubunda Panama İngiltere ile karşılaşıyor. Maç saat 23'te yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü L grubunda Hırvatistan-Gana maçı da var. Mücadele saat 23'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü 01.30'da K grubunda Kolombiya-Portekiz maçı var. Yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar gecesi K grubunda 01.30'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan mücadelesi oynanacak. Yayıncı Magenta. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Cezayir-Avusturya ile karşılaşıyor. Maç 04'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Ürdün-Arjantin mücadelesi var. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lukas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lukas Podolski. Kebap of Champions.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Mangal Döner X Lukas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 27 Haziran Cumartesi günü son grup maçları oynanacak. L grubunda Panama İngiltere ile karşılaşıyor. Maç saat 23'te yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü L grubunda Hırvatistan-Gana maçı da var. Mücadele saat 23'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü 01:30'da K grubunda Kolombiya-Portekiz maçı var. Yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar gecesi K grubunda 01:30'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan mücadelesi oynanacak. Yayıncı Magenta. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Cezayir-Avusturya ile karşılaşıyor. Maç 04'te yayıncı ZDF. 28 Haziran Pazar günü J grubunda Ürdün-Arjantin mücadelesi var. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lukas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lukas Podolski. Kebap of Champions.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: futboldan anlarım diyorsan, o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM Skor Kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Aşkla

çağırla. Ergen kız gibi darla. Spot dedi beat'i şamarla. Rap dediğinde damar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Metropol FM NRW Facebook ve Instagram sayfamızda anlık gelişmelerle sizlerleyiz.
2: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
3: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Enerji Facebook ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.